Yüzlenişki cüret kılalmağın seri acizlik duygusu şünce haqiqi boludu. Ameliyette nurgu münasivetlerinin hemisi muşundaq boludu. Köpünce vaqtlada bizden ayrılış kararını çıkarışımızda karşı tarafke özünün qaysarlikini sizgi tayanmısa mı boludu diyene ispatlaşını maksat kıludu. Biz gazepleniş, zarbi beriş ya ki soğuk muamili kılış, pervasız qaraş qatarlıq şibadla arqılıq şuxil azabdan saxlanmaqcı bolumuz.

bazda özge baturluk bile yüzlengendela gaya zor böz şaslıqı gılıp oludu. 2015 yılının 5'da men bu timidin haqiqi halkıp ötken edim. Ona aitdi adetike bir gün edi. Şirket şükürlük faaliyetini tüketken de sel keş bop ketken edi. Bir hizmet işim bilen metro oldurup öyge kayıttuk. O şirketteki naite ayeti varlap işletilvatkan yaduruluk başkurguç edi. Paran aralıqı da onun çırayı bir dilla sürlük tüs elip, Jofan, sizde aydıgan bir iş bar edi, dedi. Könlüm şu haman bir kısmı bop kaldı. Derbaqa, o mana tunuşkını xeyli la boğan bir çoğun aga ağaynısının barlıqını, kuruluğunuğa 20 netil boğan şirketinin mu, nait yaxşı tərəqi kılıp yedip atkalıqını. Әмді ең бір торды сеті шіркеті құрмақшы боғалықыны, өзіне баш директор болышық тәкіліп қылуатқалықыны етті. Хазырқы қызмет орнығы қарғанда, ең қызмет орнығы беріш үшін бір саатлық елін азман атты. Маашы мұ, әмілі мұ, хазырқыдың юқыры, өйге еқін болған бұ ең қызмет орнының жәліп қылыш күчі наайт күштік еді. Шу жағды бәкілі бей арам болдым. Мен еніла дәкеді кішіде, үмітін өзместін ұныңдың, сіз қарар қып болдыңыз мұ, деп сұрдым. O, asası cihattan karar kıp olduğum dedi. Kes saat 10 bulğa idi. Biz metro bekitide kitab atattık. Adam bekle az bolup, çöl dərəp qalğan bu boşluqda ayıqımdan yerge sürkelgendiki avazi naidi eyniq alınıp duraddi. Mən onun ketişinin muqumluşup qalğalıqını bildim. Bunun onunğu nesbətdən yaxşı pürsat işkallikini eyniq bilettim. Aslında onunğu bəxt tilişim, özümni küşlük hem kən qorsaq körüstüşim, öz kalbimdeki hakiki düşkülleşiş ve amalsızlık duygusuğa çokum samimilik bilen yüzlenişim kerek idi. Bırak bu qitim menin yeni küçep özümni kaçırğum ve niqablı balğum kelmedi. Menin yelikki tonuş, kaysar kıyapetki kırvalıdığan niqabını davamlıq taqıgım kelmedi. Mən çokum gayretki kilip özümge hakiki yüzlenişim kerek. Biz metro iğızıdı toxtuduk. Mən onunğa, aslında sizge bəxt tilişim kerek idi. Lekin könlüm bək yerim boldi, dedim. Bu gep iğizimden çıxışı bilalla, köz yaşlarım taramlap töküldi. Bu qitim özümne pekatla tutu alamay, karış tarapını kucaklap durup, sizne çokum ümitsizlendirip koydum. Yani kelip köp qitim ümitsizlendirip koydum, dedim. Onun közlerimi sel nemdelge idi. Bu kararını çıxırışının onun qomu asan əməsligini bilemen. Köz yaşlarımını sürtkeş küldüm. Eş kız yok. Mən ızcıl taşlı bitilgendeki tuyğudun özümünü kaçırıp geldim. Özümünün yeterlik yaxşı bolan muğallıqım səbəblik, mən tutup kalmaqçı boğan adamını tutup kalalım muğandaki tuyğudun özümünü kaçırıp gelge edim. Yesiyat cahatta, onu da keçip kutulğan bolsam mı? Neticede, hizmet cahatta, yanılı onu yüzlenmeyi amal bu mu de? İlişki teyirlik sabahlarını haman almayıp olmayı de. Bırak bulan itirap kılgan, ulağı yüzlengen şu dakikada, İçimde məlum bir küşünün uyğan qallıqını yes kıldım. Bu xil küş, özümünü zorlap, qaysar körüstüdüğün özümdün ve özdün gümallındığın özümdümü küşlük bolup, ötmüştiki özümgü boğan tonuşumdun halkıp, teximu küşlük bolğan özüm dünyağı kaga edin.

Müsabıqısının qaldısılığı futbol meydanı dairesinden xilala halkıp getkendi. Meydanı girişke imkaniyet bulmağan çeksiz kızgınlıqını sığdırış için her kaysi şeyler ikinci nek meydan müsabıqı körüs sepini köngül kuyup berpa kılıp futbol kızgınlıqını keşlik bazar, meydan, soğudu çemberke geçken aytti. Aksu vilayeti mezlik tamlar, yemek içmek meydanı, keşlik bazar, hem her kays naiye şehirlerdeki meydanlarda çoğun ekranlık müsabıkı görüş noktası tesis kılıp, meydan içi de müsabıkı gördüğün, meydan sırtı da mezlik tağımlarını tetiğdiğen istimal halti berpa kıldı. Turpan bütün şehirde 20'den artık ikinci nek meydan tesis kıldı. Üzüm keşlik bazırdaki çoğun ekranda müsabıkı mas kademde bivast görsüldü. Şehir ağlıları, sayacılar bir tarafın mezlik tağımlarını titiğaş, bir tarafın yurtunun futbol komandasına medet verdi. İkinci nek meydan müsabıkını kaynan taşkılıkı çömgen turmuş keyfiyatı sındırıp, umumi halkını tenterbiye paydasından ortak behirman kılışını işkaşırdı. Bu görünüşlerdeki kaynan taşkılık, herkaç şeylerdeki keçilik iktisat, koçu rayonları ve medeniyet, Sayat istimal altının künseri pişbitilgenlikiden ayrılanmaydı. Ular müsabıka ekranlarını aylandırışını ünümlük vasıtı bilen təminledi. Futbol müsabıkası ahırlaşkandın kiyin, şu caydaki top mestanları ve başka caylardaki top mestanları keşk bazarına aylanıp mezlik tağımlarını tetidi. Tenterbiye ekranlıkları keçilik istimal bilen yoçuksız cepsilaştırıldı. Futbol kızınlığı bilen kaynan taşkınlık çömgen turmuş keypiyatı, öz ara yuğuruldu. Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləş Müsabıqısı ekim miqdarının sırtqı kengişi qızğın bolğan bilet kötüki iqtisadını barlıq keltirdi. Bir tal top bileti bolsa, yemek-şimek, turalğu, qatnaş, sayahat, mal setiləş, köngül etiş qatarlıqlarının hamısı da etibar berildi. Hər qaysı jaylar top biletini körsütüp, mənzil rayonunun kiriş bileti, mihmansaray yataq, Yemek-şimek itibarının behriman buluş qatarlıq itibarlıq mədiniyet sayahat məhsulatlarını bəs-bəsdə oturğu çıxardı. Müsabıqı məzgildə ərqaç yaylarının mihman sarayda qonuş nisbiti örüldü. Yemek-şimek qatarlıq istimal kirimi körünərlik açdı. 9.19 yönlik bir tal top müsabıqısı bileti mükemmel istimal zəncirini tutaşdırdı. Top məstanları ərqaç yaylarıq berib müsabıqı körgəş, otlaq, qədimi şəhər, Qumluqni sayahat qildi. Tenterbiye müsabıqsi bütün rayon mədiniyet sayahat görünüşini əpçilik bilen tutaşdırıp, inaq iştipaq bolğan, mədiniyet güllengen, ixtisatının hayati küçü urğub durğan təsirlik mənzirini sızıp çıxdı.

Partiyamızın milletle hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki muhim ideyasını doğru ilgilep ve umumüzlük ızçılaştırıp, Cumhur milleti ortak gevdisi inini müstehkemleşini asası liniye kılıp, milletle meselesini hel kılışının Cumhurca doğru yolu da kettiği tevrenmeyi minip, Cumhur milletinin ortak menevi makanını berpa kılıp, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürüp, milletle rayonunun zamanıvilaştırış kuruluşu kademini teziltişige türütkü bulup, milletle işlerini idare kılışının kanunçilişi seviyesini östürüp, milletle sahasıdaki yuşurun hevpkaterinin olduğunu ilip ve onu tügitip, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin yukur süpetlik terakiyatıgı türütkü bulup, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkışının ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için iştipaklaşıp küreş kılışkı seferber kılış gerek. Partiyanın yüzyıllık musabısını eslisek, partiyanın milletle hizmeti de kolu keltürgen en zor muvaffakiyeti, milletle meselesini hel kılışının congoça doğru yolunu tipip çıkalıkıdır. Islahat içi bitiştin buyan, bulup mu partiye 18. kurultuydun buyan, partimiz Cumhur Milleti çoğun ailesi, Cumhur Milleti ortak gevdesi, Cumhur Milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş katarlık ideyelerini tekitlep, partiyanın millet nezriyesi ve milletle siyasetini hem tomurdaş bulgan hem devir bilen ten ilgirilgen halda ızçılaştırıp, milletle meselesini ilgileş, milletle hizmetini yaxşı işleştiki kımmetlik tecrübelerini toplap, partiyanın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını şekillendirdi. Onu tövendeki cihetlerge yığın çaklaşkı buludu. Birinciden, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin tarihi ornını, Cumhur milletinin ulu gülün işidin ibaret stratejilik yükseklik tuturup ilgilep, Cumhur milletinin ulu gülün işini emelge aşırışını mevke ve maksat kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini bir tutaş planlaş ve algı silzitiş şart. İkinciden, milletlerinin sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş için ortak küreş kılışığı türütkü buluşunu, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin muhim vazifesi kılıp, milletlerinin devir kademege yakından ergişip, ortak iştipaklaşıp küreş kılışı, ortak gülünüp ravajının işini ilgiri sürüş şart. Üçüncüden, Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleşni, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin asası liniyesi kılıp, milletlerinin uluğ vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyesini, Cumhurca sosyalizmini kattilik bilen yüksek derecede kalıptın itiraf kılışığı türütkü bulup, Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu üzlüksüz algı silzitiş şart. Törtüncüden, doğru Cumhur milleti tarihi karşıda çıngdırıp, Cumhur milletiğe bolgan kalıptın itiraf kılış tuyğusu ve iştiharlık tuyğusunu küçeytiş şart. Beşinciden, milletlerinin bab beraber buluşudu çıngdırıp, milletlerinin orta halda öz işiga özü ilgi buluşuğa, devlet işlerini başkuruşka katnışıga kapaletli kılıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendiriş şart. Altıncıdan, Cumhur milletinin büyük iştipaklıkı bayrağını ilgiz götürüp, milletlerinin Cumhur milleti çoğun ailesi de anarının danısı dek ziş uyuşunu ilgiri sürüş şart. Yettinciden, milli rayon autonomiya tüzümüde çıngdırıp ve onu mükemmelleştirip, partiye merkezi komitetinin siyaset permallarının ravan buluşuğa hakiki kapalet kılıp, devlet kanun nizamlarının yolu koyuluşuğa hakiki kapalet kılıp, milletlerinin iktisatını terakki kıldırışı, halk durmuşunu yakşılışığı medet berip, ortak terakki kılış, ortak bir işini işe aşırış şart. Sekizinciden, Cumhur milletinin ortak menevi makanını berpa kılıp, milletlerini kalbi uyuşkan, menevi cihette birbirge tayındıgan kılıp, kalbini mücessemleydigan,
ittifoqlashib ilgirlaydigan qudratlik ma'naviy rishti barpo qilish shart. 9-dan millatlarning keng orlishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgiri surib, millatlarning g'oya, e'tiqod, hissiyot, madaniyat jihatidagi ittifoqligi va birligini ilgiri surib, bir-biriga hamdam bo'lib, qarindoshlardek yaqin o'tadigan qilish shart. 10-dan millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilishni ching turib, millatlar ishlarini idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamoni bilishini olg'a siljitish shart. 11-dan davlatning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dab, millatlarni vatanparvarlik an'anasiga varislik qilib va uni joriy qildirib, vatanning birligi, davlatning xavfsizligi, jamiyatning muqimligini ongli qo'g'dash jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. 12-dan partiyaning millatlar xizmatiga bo'lgan rahbarligida ching turib, millatlar masalasini hal qilish, millatlar xizmatini yaxshi ishlash iqtidori va saviyasini o'stirish shart. Partiyamizning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasi, partiyaning millatlar xizmati nazariyasi va amaliyotidagi aql farosatining javhari. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tub qo'llanmasi. Butun partiya uni to'liq dal joyida umumiylik egilishi va izchillashtirishi shart. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashda Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashni partiyaning millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilish kerak. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashda har millat xalqini rohat jafodi billa bo'lish, sharaf nomusda billa bo'lish, hayot mamatda billa bo'lish, taqdir qismatda billa bo'lishdan iborat o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izishga yetaklash kerak. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash millatlarning tub manfaatini qo'g'dashning muqarrar talabi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlab, davlatning birligi va millatlar ittifoqligini qo'g'daydigan mustahkam ideya sepilini barpo qilib, millatlar davlat xavfsizligi va jamiyat muqimligini birlikda yaxshi qo'g'dagandala, har xil asabilik, bo'lgunchilik ideyalarining singdirmichiligi, og'dirmichilikka unumli taqobil turg'ili. Har millat xalqining go'zal turmush istikini uzluksiz ishqa oshirg'ili, millatlarning tub manfaatini yaxshi ishqa oshirg'ili, yaxshi qo'g'dig'ili, yaxshi rivojlantirg'ili bo'ladi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash, Jonxo millatining ulug' go'linishini amalga oshirishning muqarrar talabi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlagandilar, Jonxo millatining ulug' go'linishini amalga oshirish davomida millatlar sohasida yuz berish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar va xirislarga unumli taqobil turg'ili. Partiya va davlatning gullab ro'noq tepishi abadiy amin bo'lishini muhim ideyaviy kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash barobarlik, ittifoqlik, hamkorlik, inoqlik asosidagi sotsialistik millatlar munosabatini mustahkamlash va rivojlantirishning muqarrar talabi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlagandila, millatlarning Jonxo millatini ongli holda qalbdan itirof qilishini kuchaytirdi. Davlatimiz millatlar munosabati taraqqiyotining ideyaviy asosini chingit qildi. Jonxo millatining qalbdan itirof qilinish darajasi texim yuqori, uyushish kuchi texim kuchli bo'lgan taqdir o'rtaq gavdisiga oylanishiga turtki bo'lg'ili bo'ladi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash partiyaning millatlar xizmatida yangi vaziyat yaratishining muqarrar talabi. Davrning o'zgarishiga uyg'unlashib, millatlar xizmatini o'rtaqlikni ko'paytirish yo'linishi bo'yicha yaxshilab, o'rtaqlik bilan tarixni dialektik birlikka keltirgan millat omili bilan rayon omilini organik birlashtirgandila, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi, inchka, puxta ishligi bo'ladi.
партияның милләтләр хизмәтене иҗади тараҡҡи ҡылдырышта тоғрыларды чыңтырып, ваҡты үткәнләрен таңшап, һәр милләт аммысының ҡанунлы хуҡуҡ мәнфәтен техими яҡшы ҡапалатҡа эйге ҡылыш кәрәк. Ортаҡлыҡ белән фарҡның мөнәсәбәтен тоғры игеләш кәрәк. Ортаҡлыҡны көпәйтеш, фарҡҡа хөрмәт ҡылыш ва уны сыҡдырыш милләтләр хизмәтенең мөһим принципы. Jonqo milleti ortaq gavdisi ingi bilan har qaysi millat ingining munosabatini to'g'ri egilab, millatlarni boshdan oxir jonqo millatining manfaatini birinchi o'ringa qo'yishga yetaklash kerak. O'z milleti ingi jonqo milleti ortaq gavdisi ingiga bo'ysunishi va mulozimat qilishi kerak. Shuning bilan birga jonqo milleti ortaq gavdisining umumiy manfaatini yaxshi ishga oshirish jarayonida Millətlərinin konkret mənfəətini yaxşı işqa aşırış gərək. Çon xənzuçılıq və yerlik millətçiliknin əmmisi, Jonqo milleti ortaq gəvdisi quruluşuqı paydısız. Jonqo mədəniyyəti bilən millətlə mədəniyyətinin münasibətini toğru iqiləş gərək. Millətlərinin münəvər ən-ənivi mədəniyyəti, Jonqo mədəniyyətinin tərkibi qismi. Jonqo mədəniyyəti asasi qol. Millətlərinin mədəniyyəti şax yopurmaqdır. Yıldız terən, qol güclük bolğandıla, şax yopurmaqla baraqsan ösüdü. Maddə bilən ruhnun münasibətini toğru igiləb, barlıq islahat tərəqqiyatqa Jonqo milleti ortaq gəvdisi ingini namayan qilishinin əhmiyyətini, birlikni qoğdaş, bölgünçilik qarışdırışının əhmiyyətini, xalq turmuşunu yaxşılaş, Kişilər qəlbini mücəssəmləşdirmənin əhmiyyətini sındırışı arqılıq, Jonqo millətinin ortaq gəvdisini yemirilməz qılış gərək. Jonqo millətinin ortaq gəvdisi ingini müstəhkəmləş, partiyanın yeni dəvrdəki millətlər xizmətinin tutqası, barlıq xizmətini bununqı mərkəzləşdiriş gərək. Jonqo millətinin ortaq mənivi makani quruluşunu umumüzlük alğı sılcıtış gərək. Partiya tarixi, yeni Jonqo tarixi, islahat içivitiş tarixi, sosializmnin tərəqqiyat tarixi ögünüş tərbiyəsi də partiyamızın 100 illik millətlə xizmətidiki muvaffaqiyyətlik təcrübələrini çoğqur yekünləb, partiyamızın millətlə xizmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudiki mühim ideyasını tədqiq qilishni çoğqurlaşdırıb, zamanivi mədənilik tərbiyəsini küçəytib, mədənilik bərpa qilish, Purala əxlaq quruluşu, dəvr yeni kişilərini yetişdiriş qatarlıq quruluşlarını çoğqır yolu qoyub, hər millət ammısını ideyəvi qaraş, mənivi həvəs, turmuş usuli cəhətdə zamani bilişi qarab qədəm qoşqı yetəkləş gərək. Dövlət ortaq tılı yazıqını kəngəytiş və umumlaşdırış, millətlərinin tılı yazıqını ilmi qoğdaş, asallıq millətlər tılı yazıqını ögünüş, və qolunışqı hörmət qiliş və kapalətli qiliş gərək. Millətlərinin sosialistik zamani ulaşdırışqa ortaq atınışıqa türütkü buluş gərək. Rayullarqa pərqliq mədət beri siyasətini mükəmməlləşdürüb, millətlər rayullarının ıslahat içi vitişini umumüzlük çoğqurlaşdırışı, özni tərəqqi qıldırış ixtidarını östürüşünü qollaş gərək. Millətlər rayulları məvqəni baylıq əvzəlikki, tərəqiyyat şəraiti, seliştürma üstünlükü qatarlıq əməliyyətki qoyub, yeni tərəqiyyat basqıçını iqiləş, yeni tərəqiyyat ideyəsini ızçılaşdırış, yeni tərəqiyyat əndisiqi sınışış, yuqır süpətlik tərəqiyyatını işqa aşırış, ortaq beyişini ilgiri sürüşünün başlanış noxtisi və küçəş noxtisini toğır tipib çıxışı lazım. Millətlər rayonlarının ul əslə quruluşu elib verişi, kəsb qurulmasını tanışışını qollaş salmıqını aşırıb, ixtisadi, ictimai tərəqiyyat və ekologiya mədəniliki quruluşunun umumi caylaşdırmasını sərxillaşdırıb, hər millət ammısının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzlüksüz aşırış gərək. Millətlər rayonlarının namıratlıqdan qutulduruş ötkülüqü hocum qiliş nəticələrini müstəhkəmləşini, yezi kənətlərini gülləndiriş bilən önümlük cipsilaşdırışını qollab, Dekancılıq, çarvıcılıqnın yuqır süpətlik, yuqır önümlük bolışı, yez kənitlərinin yaşaş və işləşki bab kilidiğan bolışı,
dehqon chorvachilarning bay-bayashat bo'lishini ilgari surish kerak. Chegara bo'yi rayonlarni ichish, ichivitish siyosat sistemasini mukammallashtirib, chegara rayonni mustahkamlash, chegara rayonni gullandirish, xalqni betish harakatini cho'nqur olg'a siljitish kerak. Millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urlishini ilgari surish kerak. O'xshash bo'lmagan millat, o'xshash bo'lmagan rayonlarning amaliyotini to'liq o'ylashib, shahar yezi qurilishining joylash sherik plani va ommaviy mulozamat boyligini taqsimlashni bir tutash planlab, siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, muhit kayfiyat yaratib, millatlarning makon, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixika qatorliq jihatlarda umumiylik qaralishini tadrijiy ishqa oshirish kerak. Millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishni cho'nqur qanot yaydirib, ishki mazmunni cho'nqurlashtirish, shaklni beytish, usulda yangilik yaratish kuchash kerak. Jonxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlash, tashviq tarbiyasini doimlashtirish mexanizmini barpo qilib, uni kadrlar tarbiyasi, partiya a'zolari tarbiyasi, xalq ma'rifi sistemasiga kirgizish jamiyat tashviq tarbiyasini yaxshi ilib berish kerak. Millatlar ishlarini idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylik saviyasini o'stirish kerak. O'xshash bo'lmagan rayon, o'xshash bo'lmagan millatning amaliyotiga asosan barobar adil bo'lish prinsipi bo'yicha rayonlashtirish va dal joyida bo'lishni gavdalandirib, muayyan rayon alohida masala Olaydi ishlarga texnik ko'p qartilgan rayonlarni farqli qo'llash siyosatini tuzish va yo'li qo'yish kerak. Har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha kafolatlantirib, millat omiligi chetiladigan delo voqealarni qonun bo'yicha yaxshi bir taraf qilib, qonunga xilof turlik jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha zarba berib, qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ishqa oshirish kerak. Millatlar sohasidagi zo'r yoshirin xavf-xatarning qat'iy oldini olish kerak. Ideologiya bazasini chin saqlab, millat omiligi chetiladigan ideologiya masalalarini faol salmoq bir taraf qilib, milliy bo'lgunchilik, diniy asabilik ideyasining zaharini davomli tozalash lozim. Xalqaro terrorlikka qarshi turish hamkorligini kuchaytirib, nuqtaliq davlat va rayon xalqaro tashkilot Chataldiki osonlik millat xojavla va xorinla qatorliqlarga doir xizmatlarni yaxshi ishlash kerak. Partiyaning umumiylik rahbarligini kuchaytirish va mukammallashtirish partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashning tub siyosiy kafolati. Har darajalik partiya komitetlari to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchni chingitib, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirib, siyosiy hukm qilish iqtidori siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, davlatning cho'ng ishini asti ching saqlab, asosiy gavdalik mas'uliyatini astoydil ado qilib, partiya rahbarligini millatlar xizmatining butkul jarayonida izchillashtirib, partiya komiteti bir tutash rahbarlik qiladigan, hukumat qonun bo'yicha boshqurdigan, birliksab tarmiqi bosh bo'lib moslashtirdigan, millatlar xizmati tarmiqi mas'uliyatini ado qiladigan Har qaysi tarmoqlar birlikda hamkorlashadigan, butun jamiyat o'rtaq qatnashadigan partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmati andisini shakllantirish kerak. Asosiy qatlam millatlar xizmati apparati qurilishini kuchaytirib va millatlar xizmati kuchini oshirib, asosiy qatlam millatlar xizmatining unumli yurishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Yangi davrdagi yaxshi kadr o'lchamida ching turib Partiyaning markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dashda pozitsiyasi alohida keskin, cho'ng haq cho'ng nohaqni aniq ayirishda maydoni alohida ro'shan, jonxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashda harakati alohida qat'iy, har millat ommasini qizg'in suyishda muhabbati alohida samimiy bo'lgan millatlar rayoniy kadrlari qo'shonini tirishib qurib, har darajalik rahbarlik huquqining sodiq, pok mas'uliyatchan kadrlarning qo'lida bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Sharoiti jafolik rayonlarda xizmat qilayotgan birinchi safdagi kadrlarga texnik ahamiyat berib, ko'ngil bilib, g'amxo'rlik qilib,
texımı küp münevver ixtisaslarını cəlib qilish kerek. Asallıq millet kadrlarını yetiştiriş ve yaxşı işiltişke əhmiyet berip, siyasi cahette qatıq sınaqtın öteleydiğen, məsuliyetini dadıl zimmisiga alalaydiğen münevver asallıq millet kadrlarına toluq işiniş ve ulanı moyun vəzipik qoyuş lazım. Milletler rayonlarının asasi katlam hakimiyet kuruluşunu küçeytip, asasi katlamının ulunu puhtılap, asasi katlamda partiyanın millet nəzriyesi ve milletle siyasetini düşünüdüğün adem buluşu, milletle hizmetini tutuduğun adem buluşuğa hakiki kapalatlı kılış lazım. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 8 ayının 27 günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Cumhur Milleti Ortak Gevdisi İngini müstakkemleşini asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga türütkü buluş gerek namlı sözünün muyum noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Numus koymagan bolsaңыз, men bu sizni öç almaydım. Siz mektepten ketkendin kiyin, men azap, ökünüş ve sıkılış içinde günlerimni bekmi testi ötküzdüm. Sizni pekat on diyemedim. Menden iyi amal? İkimiz mektepte az setleştik mu? Endi siz bilen toy kımılsam, beni kim aladı? Mükerrem köz işini sürtüp bir carı kıyafette subatka yıkılaştı. Mende nir dur. Setleşken özün. Men emez. İlgi boğusu erin Davut diyen tekmem sen. Men seni mektepdaş, hem de bir kız balı dep sılık sıpayı muamılda buldum. Ali mektepke berip bilim aşırı oğun dep rıhbetten durdum. Muşu vədi bulam da. Men Süyüş ki tekişlik bir kızı çin dilimden süydüm. Ben şunu bilen toy kılımın. Vay o Davut diye mədoğ tekiş uyak dursun. Onu əzəldən közüm gelip mi koymayım ben? Səvizdən xəbər yok. Görüştüm yepti o digendek. O öz aqındılalmış tek sokuldap yürüdü. Boldi. Mağın çüşendirme. Beni karlap mektepten koğlandı kıldırıp ettim. Menin arzu armalarım baraklı berbat boldi. Barlığımni sen yalma uz yalmap yutup ettin. Bilem sen. Yürükimni piçak tutulgandek tılıp tılıp ettin. Manı ta bugün gece yürükimden kan yıkıp durudu. Bu kan hayatımın en ahır günü tınıkım toktuğanda toktaydı. En yaxsi hoşunu tap mı kerem? Ben seni herkes keçirmeyim. Mengü keçirmeyim. Çüşlük temin iştin ki, mektep kegen oğutkıcına, koru aldı da subatının bir natonuş kız bilen cederli şivatkalıqını görüp, toxtap, dikkat kılışka başladı. Yine, yolda gidi vatkan ademlemi olanın yeniği kilip, cidel görü atattı. Ama şu tapta, subatının gözüge hiç nimi görünmekti. O kuya, gazeplengen şırgı okşap kalan idi. Şu peytte, tuyuqsız televalda mudarı peydap oldu da. Subat, bu ne mi kığının? Mektep aldı da adem toplap, cidel çıkalsan, təsir yaxşı bulamdı. İşhanam kırınla, işkınla bilen ayrım sözleşmen. Dep, Subat'la Mükerrem'ni işhanısıgı başlap ekirdi. Bu kız kim boludu? Dep sordu mudur, çırayı tutulup ketken Subat'tan. Onu tanımayım ben. Tanımasan, senin bu mektepte işleydiği halkını kandak boludu. Tanımasan, neymiş için sokuşsan? Bu kız zadi kim? Bana derhal cevap be. Tanımayım ben dedim o mudur. Tanımayım ben. Subat, televalda mudur'a yandı. Modir, Subat menin nahilik işkence toluk otur mektepte oku atkan çağlarımda yürgen yigitimdi. Mektepne pütürgen dinkin meni taşlı bitip, silahın mektepte yeni bir okutukçı kız bilen yürüvaptı. Bunu anlap izdep kelsem, menin dün yüz örüp, seni tonumay mendeydu. Mükerrem şu geplanda kılıp, jığlaşka başladı. Hey, nimde vat sen? Kim senin yigitinken? Karama sahtı pezni. Mektep gözüm kırvaldın. Könlünü ayıp, andısanda paranlışıp yürüdüm. Mektepte men bilen paranlışıp yakın ötüdüğün kızlacık. Men aşı kızlarının hemisinin yürgen yiğitim ha? Nimandak yelimdek çaplışı balı sen. Men de sadık kandak üçün ba. Modir, bunun gibi herkes şem ben. Bu minin hayat günü stallarımı önüp çıkan şun boya. Onun közünü tökülü atkan yaşla tımsağının yaşları. Ras, ben ras kep kılı atı ben mudir. Mağın işinin. Subat, dəs durup işğanı nəç bir kırı atdı. Mükerrem, tekçi yığılı atdı. Mən bu kızın gebe işini mən. Dedi televalda mudir Subat'ı kapıqını türüp. Eğer sen bu kızı yüzsüzlük kımısan, bunda periyat etip çıkılam da.
Шығымы чың ядын чықыды Субат. Қадырлық мудер. Бұ деген Камал әткеткен артис. Шу тапта алдыңызы ойын қойуатыды. Бұның еғылаштырығы әргіз алданман. Маңы ішінің мудер. Сән қайсы юзымлан маңы ішінің дейсен. Мұштым дәк тұрып, ой әді бір қызны, бұй әді бір қызын сөріп әхмәкіп үріпсен. Аңлысам, Нахилік ішкенде отыр мәктәпті, жәмиетлік жәклер білән бір қызын талышып, мұшлышып, қоғланды өпсен. Әсілі, талашқан қызың мұшкенді? Бұ ішланы тоғыр бір тіреп қыл. Бұмыса, үстіңдің езіқ марып ішқанысың токылат езіп, сіні қоғланды қылдыр бейті мән. Дерезі вә ішікті марышып тұрған оқыт күчіла, тамақларын чекелдетіп, күсірлап, Субатны әйіп дешетті. Зұлбия білін мүкерімге етін ішетті.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Şu külküsünü öçürmey, erinçeklik bilen asta asta karvıtığa kıngıyışkı başladı. Aşu cüdalık küllerde, oğluğu bolgan mehir muhabbeti örlep turgan yakınkı vaqtlarda, Anna haman oğlunun 4 yaş vaqtıdaki kıyapetini köz aldığı keltürüp turatdı. Hazır o onundan ayrılgan çağdikeden cık özgürüp, boyları üsüp, o vaqtıdakige pekatli okşumay kaptı. Azırak oruklap kalgan dekme kalıdı. Vay, bu ne mi iş? Çırayı şünçü cüden, çaşları kıska, kolları nemançı uzun. O şu çağdikeden cık özgürüp getipti o. Onun seryoja işgeldikede gep yok. Beşinin şekli şu, ağzı mı şu, inçki boyunu, ken yelkisi, aynen şunun. Seryoja, Anna enişip, onun kulukuğa boş tavladı. Seryoja, işki caynikigi tayınıp, ornudun yerim turup, birnimi izdevatkan dek. Çaşları çuğulup ketken beşini iki tarafı burap, közlerini pallı da açtı. Ve köz aldı da kımır kılmay turgan apsığa haramuş közlerde bir net sekund karap ketken dinkin, bir dili bəxtli külümsirep, uykusu geçilmeğen közlerini yeni yumdu da bir dili özünü taşlı vetti. Boketim o özünü keynige emez, Opsinin bağırığı taşlıgan idi. Seryoja, minin kozam. Ağzı-ağzığı tegmeyi sözlep ketti o, oğlunun toluk gevdisini bağırığı mekkem besip durup. Apa! Dep huşal tolap ketti Seryoja mı, bedeninin hem yerini opsinin bağırığı toluk yekiviliş üçün tolgunup durup. Seryoja, tekçi külümsirep turgan uykuluk közlerini açmay, buduruk kollarını opsinin mürsüge taşlap, onunğa mekkem yepişti. Pekat uykuluk balıladılı boludugan ıllık ve yekimlik bir pırak, opsinin burnuğa pırap ketti. Seryoja, menzillerini hedep opsinin boynuğa mürlerge sürkeydi. Men bilip yürettim, dedi Seryoja közlerini yoğan içip. Bugünkü tuğulgan günümge çokum kilidgallıkını bilip yürettim. Men urnumdun hazırlı turup getime. O şundak dep turup yeni mügüdeşke başıldı. Anna oğludun birdenmi közlerini almadı. Özü ketken çağdikidin boyunun üsüp ketkenlikini. Çırayının mı özgergellikini ködü. Oğlu ediyanını üstüden elip taşlığanda közüge çelikkan, şunçu yoğunap ketken putlarını bir tonup bir tonumay kaldı. Cüden menzilleri, özü patpat söyüp koyduğan gejgisi, burun boynuğu çüşüp durduğan, hazır kıskı kılıp yastı vetilgen çaşları Közlerge acayip ısık görünüp getti. Nemiş ki jığlaysan apa? Dedi, uykusu bütünle içilip getken Seryoja. Apa, nemi ki jığlaysan? Memmo. Hem de yığlamay men. Huşallıkımdan yığlap taşıldım. Seni köyüme gelimge şunç uzak bol demez mi? Boldi. Hem de yığlamay men. Yığılmay men. Dedi Anna yığısını besiviliş üçün derru keynige karı bilip. Ornodun turup kiyimlerini kiyvağın. Dedi o birdem turup algan dinkiyen yeni gep kılıp. Andın oğlunun kolunu koyu etmeyi, oğlu kiyimlerini taşlap koygan orundakı gelip oldurdu. Men yok çağlarda kiyimlerini kandak kiyip yürüdün. Kandak.
1: Oo,
0: özünü erkin tutuşka şunç tırışkan bolsumu yığı yamışıp yeni bir ketim tətir karavaldı. Hazır ben soğuk suda yuyunmaydıgan boldum. Dadam unu müdi? Sen Vasli Lokişni ködün mü? O hazırlık kırıdı. Uy, benim kıyımlarımın üstüge oltırıp apsan go. O şu yapını kılıpla kakaklap külüp ketti. Onun da karap anlamı külüp etti. Apa, cinim apa, çıraylık apa. Dep tavlap ketti, o apsının külgününü köygendin ki yılla, nemiş bolgallıkını bilgendek, apsığı mekkem esilip. Bunu kimi yine? O şundak dep, apsının beşidin şilepsini elip etti. Ve apsını şilepsiz turganda hakiki körü vatkandek, özünü yeni onunla etip, onu söyüp ketti. Beni sen kandak oyuldu. Beni ölüp ketti dep oylumagan se. Men o gepki pekat işenmedim. Raz işenmedin ma kozam. Bilip yürettim. Bilip yürettim. O özü yakış gördüğün bu gepni kayt kayt dedi. Ve apsının beşini sılavatkan kolunu tutuvelip, alkınını ağzıga yakın ekilip söyüp koydu.

0: Vasili Lukic başta u ayolunun kim ikenligini bilelmedi. Keyin xizmetkarlarının geplirdin, onun Seryojanın erini taşlap uydun çıkıp ketken opsi ikenligini bilip, kırış kırmaslıkni yaki Karininga malum kılış kılmaslıkni bilelmey işkinlip kaldı. Ahir özünün Seryojani belgilengen vakitta uyğutuş vazifesinin barlıqını. Şuna Seryojanın yanında opsi bamı yaki başka biri mi? Onu oylap oltırmay, özünün dairesindeki işini kılış gereklikini oyladı da, derru kiyimlerini kiyip, işinin tüyüge berip, işini asta açtı. Lekin o anıbalı işkisinin kızgın keyfiyatını, paranlarını, geplerinin ahanlarını anlap, bayı oylagan oydun yenip, beşini çaykagan. Uluğ kiçik tıngan halda işini yepip koyup, Kaynegi yandı. Yani 10 minut saklay, dedi o öz özüge közlerdeki yaşını sürtkeş yengil yötülüp koyup. Şu arada öydeki hem hizmetkarla patparak buluşup ketti. Hem misala hanımının kel geldikini, onu kapitan işinin kırgızı vet geldikini, hazır onun Seryojanın hujursudu işkellikini bilip buluşkan idi. Hocayın saat 8'den kiyin Seryojanın keşigi çokum kiretti. Şuna hem misala işkisinin uçuruşup gelişidin ensirep bunun bir amalını kılsak bolatdi dep titit buluşatdi. Korne işki karaydı Allah'ın öyüge kirip annanı kimnin Kandak kılıp kırgızı vetkenlikini sürüştürdü. Kırgızı vetken ve üstüdükü öygü başlap çıkan Adem'nin kapitonuç işkenlikini bilgendin kiyin onunla katlık ahanet kılışkı başıldı. Kapitonuç başta gep kılmay cimturu aldı. Kiyin korni onu eydet kızı vetimen dep tehdit salganda onun yenigi yugürüp berip kollarını şiltip durup varkırap getti. Sen boğan bolsan elbette uyaklı kırgızmaydın. Menin bu ayılda işlev atkınım 10 yıl oldu. Bu ceryanda men uladın yakşılıktın başka nesini kömedim. Hem de sen çıkıp uyakka man yok al digin. Ne mi digen pit üçeyini mi sen? Ben kırgızı vettim kandak kılattın. Hocayının çapında telep yüzgünün ne? Yeni teki onun söser cüvusunu oğurluğunu unutup kanma. Humper! Dedi nefret bilen korni ve öyge kırıp kilovatkan balı bakucuğa karap koydu. Manıgı bir nemi dene? Maria Yefimovna. Hiç kimge yakınmay uyaklı öyge kırgızı vetip to. Alexey Aleksandrovich hazır çıkıp balının öyge kırdıkan tursa. Bu bomapto, bomapto, Korni Vasilyevich. Bir amal kıpigimni tutup durun. Men kirip onu yandırıp çıkay. Vay tengerim, kandak bakalar men. Maria kirgende Seryoja apsığa Nadinka işkisinin kar teyli bitip, döndün kandak yıkılıp, kandak üşketim yumulap ketkellikini sözlep bir vatatti. Anna onun avazını anlap, Ayacan çırayığı karap ve kolunu sılaplı oltırattı. Nemi sözle vatkallıkı kolukı kırmaydı. Hem de bu yerden ketişi, oğlunu taşlap çıkıp ketiş gerek idi. Onun oylaydığını mı, yes kılıvatkını mı şu idi. O işkinin aldığı kelgen ve yütülüp koygan Vasili Lokiş'nin kadem tivişini mi? Maria'nın kırıp kelgellikini mi anladı? Lekin ne gep kılışını, ne ornudun turuşunu bilmey, taş tek ketip oldurayıverdi. Hanım, obdan hanım. Maria onların yenige kelip, onun kollarına, mörlerine söyüp getti. Тәңірі ұғылымыздың тұғылған күніге құтлық бәгей. Ханым, шөппеті тұрыпсіз, қылчы өзгермепсіз.
1: Уай, жініме де.

Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Vronski qaytib kelganda Anna uyda yo'q edi. Vronskiga u ketib uzoq o'tmayla bir xenim kelib, Anna ikkisining bir yoqqa ketganligini aytishdi. Annaning nega bordiganligini aytib qo'ymay chiqib ketganligi, shu chaqqich qaytib kelmaganligi, uning nega berishi mumkinligi, bordigan yerni o'zgimi deb qo'ymaganligi. Onun üstüge bugün etigendeki bölekçili huşal bulup ketken galiti haliti. Yaşvin'nin aldıdıla özünün koludun oğlunun süretlerini tartıvilip, özüge düşmeni dek karap koygallıkı. Muşu işlanın hemmisi onu kattık oylandırıp koyvatattı. O ahir anna bilen uçuk sözdüş kararıgı kelip, onu kubulxanada saklap oldurdi. Lekin Anna özü yalguz emez, hamisi. Qeyri kız Kinez, Oblonskaya xenim bilen bille kelgen idi. Bugün ettigen Anna'nı körgeli kelip, onun bilen bille bir nerslerini setivalgali bazargı ketken xenim şu idi. Anna Vronskinin teşviş ve sual nəzir bilen özüge qarap turğanlıqını sezmey, xuşal halda özünün nemi nərsləni setib alğanlıqını sözləb getdi. Vronski onun keyfiyatıga qarap, onun da alaydı bir özgürüşnün yüz berib atqanlıqını sezgendek boldi. Annanın çaqnap turğan xuşal közleri, bir dilla Vronski'nin közleri bilen uçuruşup gelip, şu an ciddilişge, ve xatır cemsizlenişki başıldı. Anna'nın gepleri ve hareketleri de bir xil əsəbi xuşallıq ve cilvi oynap duratdı. Onundaki bu halet ikisi yeni tonuşkan çağlarda Vronskini əqil huşudun ayrıgan bolsa hazır təşvişki silip duratdı. Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile.

0: Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de deputanlar, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Congoça zamani vilaştırışta Congoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
3: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
4: Haydi gayret kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
5: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
3: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayığı barayılı.
3: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
6: Siz aldığınız kılımın alaysız, çekinişiniz yok.
3: Tən tərbiye əzimətleri batırlık bilen ilişti.
7: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
3: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
1: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyo'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
3: Devletin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
3: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
8: Sağlamlık bastığınımızda.
1: Talondaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılığan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
9: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
8: Sağlamlık ayıkımızda.
5: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
1: Küçükkine ot yalkını, barmıkımızın uçunu illet alaydı. Lavulda köyü atkan Gülhan, bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından bu yan linfa hücreyelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreyelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uklumay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış berdi. Tanışdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən süpsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekne çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

O, istaşlıq yüzsüdün ailesidikilerden yoşurun halda Tiyan muallimge neçü 10 min yuan qarz berdi. Şunondan keyinki 2 yılda Tiyan muallim yana ajrashqandan keyinki turmuş qiyinçiliği,

Dostunun araq içib optimal heydigelikini bilib durup, yanına optimalda oltırıp vaqa çıksa, cevapkarlık kandaq sürüştürülüdü. Tövende muhbarımız Pəzilət Arslan bu vaqta kanun çentisi berudu.

Rab Li familik 20% cevapkarlıqını özü üstüge alıdı. Liu familik 80% cevapkarlıqını üstüge alıdı da bekitti. Sot mekkimisi Liu familikini Li familike 110 000 yuandan artıq tölən berişke hüküm kıldı.

Hürmetli radyo anlıkçılar, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kreştürgütçüsü Pezilet Arslan, Mesul muharriri İmincan İsmail, Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Ösencan. Emdiklerle stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, şu tatlı programımızı devamlaştırıyoruz. Hem de güzel hanım kızlarımızla boğulan güzel tavsiyelerimiz yeni tamamlı kuzuranlarda buludu. Şunaktep eğitçiki buludu ki, mülayimlik ayarlarının en mühim kuralı. Başkalağı kopallık kılman, cahillik kılman, iş bizirgende mülayim bulun. Durmuşluğun her bir demlerde, her kandak çağda samimi bulun. İğizinizde de emez, herkitinizde mi samimi bulun. Onun başka ak gönüllük. Ayollara, anılara has ak gönüllük geldilensin. Herkitiniz bilen sözünüzde bir de kılıp, Ali Cenab bulun. Özünüzün kişilik kadar kımmet ve ideyevi tanışınızını yukarı götürün. Gep kılış usulunuzu dikkat kılın. Bek yukarı, bek tüven avazlı gep kılman. Avazınız inir, telaffuzunuz doğru çıksın. Yüzünüzde daim külkü cilvinlik dursun. İsinizde bolsun ki, külüm süreçki mayır kişiler başkalarını en tez gelip kılalaydı. Bunun başka hareket. Özünüzün yürüştürüş kıyafetlerine alaydı dikkat kılın. Bana şu noktalara dikkat kılalısınız, siz çokun başkalarının tabiyle yakış görüşüye erişeleyiz. Güzel huluk, mecaz bilen, isil ahlaki pezilet bilen, dıllağı dılla ulaşkısı. Yakınlık güllerimiz bilen, kalıplege, kalıpler.

Bu dostunuzun dostu sizni her vaqt tonuyalaydı. Bu xil dost siz şanşarab quşqunuzda ancı peyda olup getmeydi. Siz bəqət məğlubiyyət quşurğunuzda peyda bulup, sizge əmili yardım berib, sizge ümit ata qılıdı. Sizin aktiv psixikinizga her vaqt yoruq çıraq yıqıp berəlaydı. Beşincisi, həmratı bir iki dost. Bu xildeki dost pekat yeni xəbər bolsa, meyli xoş xəbər bolsun, birinci bulup sizge eydudu. Her vaqt sizge qızğınlıq bilen muamil kıldı. Siz bilen daim fikirlişidiga vaqt az olsa mı, onun dostluğu boğan, çin əqide, sap gönlü, sizge ün tümsüz həmrat buludu. Gönlünüz toxturdu. Endi sevimlik dostlar, meyli qaysı sıxıl, tipteki dost buluştan qatli nəzər, bizge səmimi, ve estağil muameli kılan. Hem bizge her vakit yar yülek bulalaydıgan, şundaklı kuşallığımızdan tan bahraman bulalaydıgan, kıyınçılıkımızda biz bilen birge mürünü mürü getirişip, turalaydıgan dostumuz, her vakit bizden kadirlişimiz gelsiydi. Yani şu kadirlik dostlarımız, mengü bizden kalip törümüzde saklanıdı. Genemize güzel küylerimiz, yani şu dostlarımız için.

Bahar leylisi bergide çimennin rengi. Geçilip hoş bırak çaştı hoş yedi. Bugünün yüzü de güzellik küler. Çigilgeş bu demde mehir rıhtısı. Bana bu güzel mısralar şu kadar güzel bir muhabbet ihbar kılın. Şundak tep etalayımız ki mehir adilikta. Biz onu bilip bilmeyi en küçük işlerini his kılıyoruz. Mehir samimiyet göçürünken. Biz onu maksatsızla ifadelip kalımız. Mehir muhabbet göçürünken. Öz sevgimiz arkalık başkalarını tesirlendirimiz. Mehir kalip göçürünken. Güzel kaliple arkalık yollarımız yollağa ulaşkan. Demek mehir kalipten aynı ki durum. Bu aynakta pakız sürttüğün dostum.

Bu süzük eynek bilen başkalarının kalbine kirin. Mehirle yağdırın, ılıklık ata kılın. Şu tapta anlatılıp atkan mehirli küylerimiz mi? Hem sizge aram bekşi duygusu ata kılın.

0: Dünyaga nazar.
1: Dünyaga nazar.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünyaga nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Sumret Yasin.
2: Radyo dinleyici dostlar, Zimbabwe'nin yukarı derecelik emeldarı Jungo Kompartiyası halk rehberlik kılıp, Jungo'cu zamanıvilaştırışını ilgiri sürüp, yer şehrinin canıbidiki devletlerinin zamanıvilaştırış yolu üstüde izdinişige muhim ilham bedi dedi.
3: Mısır Al-İhram Siyasi ve Strategiye Tatkikat Merkezi Halkara Münasvet Bölümünün müdiri Ahmet Kendil yakında Mısır bilen Jungo diplomatik münasvet ornatkan 70 yıldan buyan. İki devletin özara menfaat yetkizüş hemkarlığı üzlüksüz çoğunkırlaşıp, güzel kelgüsünü ortak yaratışkı küş koştu dedi.
2: Yaponiyanın siyasi erbablarının Yasukuni ibadetkhanısını tavap kılışı, halkara cemiyetinin güçlük karşılığı uçurdu.
3: Yakın buyan Venezuela ve Kolombiya'da ilgir kiyim bulup bir kadar katkı yer tavradı. Onun üstüge Peru, Chile, Katarlık devletlerde mi okşaş bulmağın derecede yer tavradı. Nurgun kişiler Canobi Amerika Geologiya Bölükü'nün yer tavraş canlanış mezgirliğe kırgen kırmgenlikege köngül bölmekte. Örmelik Radyo Anıqıçılar Töyanda Dekıtanla programımızın tepsili mezmolurdu bolsun.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, Zimbabwe'deki hakimiyet beşideki partiye Zimbabwe Afrik Halk İttifakı Partiyası'nın karşılık Akılla Ambre Çetibo İdiye Siyasi Şöyanı'nın müdürü İsmail Mada yakında muhbirinin meksus ziyaretini kabul kılganda mundaq dedi. Jungo Kompartiyası'nın 105 yıllık küreş musabısı bir devletin mevkani devlet ehvalığı karıtıp, öz emeliyetine uygun keledigan terakkiyat yolu da mağalaydıgallıkını düşündürüp berdi. Jungo Kompartiyası halk rehberlik kılıp, Jungo'cu zamanıvilaştırışını ilgiri sürüp, yer şehrinin cenubidiki devletlerinin zamanıvilaştırış yolu üstüde izdinişige muhim ilham verdi. Mada Zimbabwe Afrik Halk İttifakı Partiyası'nın karşılık Akılla Ambırının mesulü bolu süptü bilen Jungo Kompartiyası'nın devletini idare kılış, hakimiyet yürgüzüş tecrübelerini uzak müddet tetkik kılgan. 2025 yılı 3. ayda Mada Fujiangi berip, 2. növetlik Wuyi Munbirge katnışıp, Yezi Kent, Karhana, ve pen tetkikat aparatlarına çoğunkur çöküp, tekşürüp tetkik kılıp, Nurgun devletin kelgen alımla bilen Jungo'cu zamanıvilaştırışını çördep pikir almaştırdı. Mada mındak dedi. Jungo'nun terakkiyatı zamanıvilaşkan şehir kuruluşu da ifadılınıpla kalmay, adetteki yezi kentlerinin terakkiyat özgürüşü ve halk turmuşunun sicil yakşılınışı da mu ifadelenudu. Jungo'nun yezi kent ve mahallelerde asasi katlan partiye teşkilatları ammının ihtiyacını vaktide ilgilep, baylıkını amma en ihtiyaclık caylağa del cayda taksimleydu. Jungo Kompartiyası'nın halkını merkez kılıç terakkiyat ideyesi türlük siyasetlerinin hakiki emeliyleşişine kapalı kıldı. Bu yıl 5. ayda Mada Tanzaniye'ye berip, Jungo Kompartiyası'nın Cenubi Afrika'daki Old Partiye bilen sözdüş yığınığa katnışıp, Jungo ve Cenubi Afrika devletlerdeki partiyelerinin vekilleri bilen kadırlarını terbiyeleş, zamanıvilaştırış kuruluşu, partiyeni idare kılış katarlık karalmalarını çördep, çoğunkur pikir almaştırdı. Mada mındak dedi. Bugün hükümde yer şehrinin canıbıdaki tekimi köp devletle Jungo'nu düşünüşünü, Jungo Kompartiyası'nı düşünüşünü, Jungo'nun terakkiyat emeliyetinin akıl paraset ilişini ümit kılıdı. Jungo Kompartiyası Jungo'nu çoğunkur özgertipli kalmay, yani yer şehrinin canıbıdaki devletlerinin zamanıvilişini işkaşırış için Jungo akıl parasti ve Jungo layihesi takdim kıldı. Mada mındak dep kardı. Jungo Kompartiyası öz kuruluşunu üzlüksüz güçe itti. Bir partiya faqat özünü üzlüksüz közütüp, meselelerini tüzütüp, devir terakkiyatıga maslaşkandıla, andın tolup taşkan hayati küçünü saklap kalalaydı. Yakın yılladın bu yan, Zimbabwe Afrika Halk İttifakı bilen Jungo Kompartiyası kadrlarını terbiyeleş, devletini idare

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Japonya şərtsiz təslim bolğallıqını jakarlıqallıqının 81 yıllıqı peytidə Japonya baş vəziri Takaichi Sanae 8-ci ayının 15-ci günü Erkin Demokratlar Partiyasının liderlik salayiti bilən 2-ci dünya uruşidiki A dərəcilik uruş cinayetçilerinin ərva taxtısı qoyulğan Yasukuni ibadətxanısıqa qaş teşi tızıq material, yəni Nazir Chiroq haqqi taqdim qildi. Hamda Yaponiya hukumati o'tkazgan mamlakat bo'yicha urushda qurbon bo'lguvchilarga ta'ziya bildirish marosimiga qatnashishdan burun yig'in maydonining mashina to'xtatish maydonida turib Yasukuni ibodatxonasi tarafga yiroqdan ta'zim qildi. Buningdan boshqa Yaponiyaning mudofaa vaziri Koizumi Shinjiro qatorliq nurg'un siyosatvozlar Ayrım-ayrım Yasukuni ibadetxanısıgı berip tavap kıldı. Bu, Japonya'nın kabinet azalarının uda 7-ci yılı bu hatırı günü de Yasukuni ibadetxanısını tavap kılış. Japonya'nın hata kılmışı, halkıra cemiyet ve Japonya'daki tınışlıkperver zatlarının küşlük karşılıkını kozgıdı. Koreya Diplomatiya Ministerliği bayanatçısının namı da obzor ilan kılıp mındak dedi. Koreya hükümeti, Japonya siyasi erbaplarının tarihini unutup, devir ikimiğe hılaplık kılış kılmış edin katlık epsuslanıdı. Japonya rehberlerine tarih toğır karab, emeli herkete arkalık tarih üstüde kemterlik bilen oylangan ve hatalıkı üstüde samimi oylangallıkını ihbadileşke küşlük devet kılıdı. Koreya'da hakimiyet yürgüzü vatkan partiye, Ortak Demokratlar Partiyası yazma bayanat ilan kılıp mındak dedi. Takaichi Sanae kabinetinin Gwangbok bayramı günü Yasukuni ibadethanesini tavap kılışı, Takaichi Sanae kabinetinin hakimiyet yürgüzü vatkan partiye bilen til biriktirip, uruş cinayeti ve uruştu mağlup oluş tarihini inkar kılgallıkı. Bunun devir ikimi ıxlap, iğva gerçilik ve intayin mesuliyetsiz kılmış şikayetini düşündürdü. Koreya'daki en çok hakimiyet sırtıdaki partiye, Halk Küçü Partiyası'nın parlament azası. Parlament Diplomatik Birlik Keltürüş Komiteti, hakimiyet sırtıdaki partiyenin işbecirgücüsü, Cindacı, İctimai Alak Taratkusu da mındak dedi. Yaponiya rehberleri tacavuzcilik tarihiga to'g'ri qarab, amaliy harakat orqali haqiqiy xatolik ustida o'ylanish kerak. Rossiya 2-chi dunyo urushi tarixshunoslari jamiyati ijroiya kengashining a'zosi Anatoliy Koshkin mundaq dedi. Yaponiyaning qayta harbiylashtirishni ilgari surishi g'oyat zo'r tahdid bo'lib, Yaponiyaning o'ziga va Sharq Osiyo Sharqi Janubiy Osiyo davlatlariga og'ir oqibatlarni olib kelishi mumkin. Yaponiya 43 qurollarni eksport qilishni cheklashni bekor qilib, harbiy hozirliklarni kengaytirishni tezlatib qolmay, davlat ichida ba'zilar yadro quroliga ega bo'lmaslik shu prinsipini qasdan og'dirib tashladi. Hatto boshqa davlatlardan yadro quroli kirgizishni maxfiy planlaganligini oshkorladi. Yaponiyaning davlat ichidagi nurg'un ijtimoiy kuchlar Yaponiyaning qayta harbiylashtirishni ilgari surishining intayin xatarli ekanligini tonib yetdi. Yaqinda Yaponiyada Takaichi Sanae kabinetining qayta harbiylashtirish siyosatiga qarshi e'tiroz bildirish to'lqini ko'tarildi. E'tiroz bildirguvchilar Takaichi Sanae

Nın başvezirlik vazifesinden tezden istifa berişini talep kıldı. Malaysiya parlamentinin azası Çin Govi mundaq deydi. Yaponiyanın növettiki devlet müdafiye sanayitini kengaytış, herbi sanayet işlep çıkırışını küçeytiş ve sicil uruş kılış iktidarını üstürüş siyasetinin yüzlenişi kişini endişigi saludu. O monolarını tekitledi. Bir devlet fakat ziyan keşlikki uçurguçi salayeti bilella tarihini bayan kılıp, özünün ilgiri başkalağı keltürgen ziyinidin özünü kaçırısı bulmaydı. Hakiki ahlaki küşki igi devlet, tarihi mesuliyetini dadıllık bilen üstüge eliş gerek. Avustralya'nın coğrafiyelik siyasi xavip xeter mütexessisi Dick B. Ryan mundaq dedi. Yaponiya armiyasının sırtkı tacavuz kılıç tarihi Pütkül Asya Tinch Okean rayonuğa intayın eğir apet ilip geldi. Nurgun tarihi materyallar Avustralya halk ammisi ve askerlerinin Yaponiya tacavuzcılık uruşunun azabını yetküş tartkallıkını ispatladı. Bugün hükümde Yaponiya tinişlik asasi kanunuğa mecburi özgertiş kirgüzüp, intayın xeterlik ülgü yarattı. Biz yeni bir nöbetlik militarizmnin kengeyişini körüşini hergiz kalmaymız. O tehimi köp tokunuş payda kılıdı. Filippin al sorguç ayalla hukuk menfaatini kogdaş teşkilatı Filippin Lola İhtipakı'nın maslaştırgıcısı Salun Silva Munula'nı bildirdi. Yaponiya hükümeti öz devletidiki halk ammısının küçük karşılıkı karmay, türlük amalla bilen tınışlık asasi kanunu ve meksus müdafiye görüş prinsipi de bölüşü asıl kılıp, müdafiye hamçotunu zor derecede aşırıp, her bir sanayet sistemisini kengaytti. Filippin Lola İhtipakı halkıra cemiyet bilen birlikte, al sorguç ayalla üçün adaletini yaklaş ve uruş karıştırı sadasını yanrıtışına halaydı. 8. ayının 15. günü çüştün kiyen Nurgun Yaponiya halk ammisi Tokyo'daki Avaji Bağdısı'da yığılış ötküzüp Yasukuni ibadethanesini tavap kılış kılmışıga karıştırdı. Arkadan yeni namayış ötküzdü. Etiraz bildirgüçile Yasukuni ibadethanesini çekip taşlaş gerek. Militarizmga karıştıraylı. Uruş kılgıcı devletlerge katti karıştıraylı. Taka içi sanayi tahtın tüsün digendek hatla yazılgan lozun kılığını götürüp, Yasukuni ibadethanesini tavap kılış arkalık, Yaponiya militarizmini tırıldırışkı urunu şerketige itiraz bildirdi. Bir Yaponiyalik itiraz bildirgücü mındak dedi. Aşu Yaponiya herbilerinin ölümünü yüksek kurban beriş deyiş hakikaten bek bimenilik. Bugün, yani 8. ayının 15. günü, Yaponla hatalık üstüde çonkur oyulmuş kıtigişlik gün. Yaponiya Murayama Söhbet Yığını Varslık Kılış ve onu Ravajlandırış Teşkilatı'nın kengeş başlıkı Fujita Takakage mundaq dep kardı. Yaponiya'nın hakimiyet beşidikilerde tacavuzçılık vuruşu üstüde oyulmuş kemçil boluplu kalmastın. Onun tacavuzçılık uruşuğu muameli kılış logikisi, hatta 80 netçil ilgiri Yaponiyanı uruşkı iştirip koygan siyasi şəxsle bilen naayeti oxşip getirdi. Yaponiya Aichi Nayasi Tinişlik Komiteti, Koizumi Shinjiro Qatarlıqla tacavuzçılık uruşunu pədazlaydıgan Yasukuni ibadethanısını tavap kıldı. Bu uruşunun ziyankeşliki uçurguçulara hürmetsizlik kılgallık dedi. Aichi Nayasi Tinişlik Komiteti yana Yaponiya siyasi erbaplarını tacavuzçılık uruşunun mesuliyetige toğır karışkı devet kıldı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 8 ayının 27 günü Merkez Milletler Hizmeti yığınında kılgan Jonghua Milleti ortak gavdisi inini müstakkemleşini asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatı türütkü buluş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Partiyamızın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını doğru ilgilep ve umumüzlük ızçılaştırıp, Cumhur milleti ortak gevdisi inini müstehkemleşni asası liniye kılıp, milletle meselesini hal kılışının Cumhur'ca doğru yolu da katli tavrenmeyi minip, Cumhur milletinin ortak menevi makanını berpa kılıp, milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürüp, milletler rayonunun zamanıvilaştırış kuruluşu kademini teziltişige türütkü bulup, milletler işlerini idare kılışının kanun çilişi seviyesini özdürüp, milletler sahasıdaki yuşurun xavip xatarının olduğunu ilip ve onu tügitip, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatı türütkü bulup, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkışının ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için iştipaklaşıp küreş kılışkı seferber kılış gerek. Partiyanın yüzyıllık musabısını eslisek, partiyanın milletle hizmeti de kolu keltürgen en zor muvaffakiyeti, milletle meselesini hal kılışının Cumhur'ca doğru yolunu tipip çıkalıkıdır. Islahat içi bitiştin buyan, bolup mu partiye 18. kurultuydun buyan, partimiz Cumhur milleti çoğun ailesi, Cumhur milleti ortak gevdesi, Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş katarlık ideyelerini takitlep, partiyanın millet nazariyesi ve milletle siyasetini hem tomurdaş bulgan hem devir bilen ten ilgirilgen halda ızçılaştırıp, milletle meselesini ilgileş, milletle hizmetini yaxşı işleştiki kımmetlik tecrübelerini toplap, partiyanın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını şekillendirdi. Onu tövendeki cihetlerine yığın çaklaşkı buludu. Birinciden, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin tarihi oranını, Cumhur milletinin ulu gölünün işidin ibaret stratejilik yükseklik tutturup ilgilep, Cumhur milletinin ulu gölünün işini emelge aşırışını mevqe ve məqsəd kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini bir tutaş planlaş ve algı silzitiş şart. İkinciden, milletlerinin sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş için ortak küreş kılışığı türütkü buluşunu, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin muhim vazifesi kılıp, milletlerinin devir kademege yakından ergişip, ortak iştipaklaşıp küreş kılışı, ortak gülünüp ravajının işini ilgiri sürüş şart. Üçüncüden, Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleşni, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin asası liniyesi kılıp, milletlerinin uluğ vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurca sosyalizmini kattilik bilen yüksek derecede kalıptın itiraf kılışığı türütkü bulup, Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu üzlüksüz algı silzeti şart. Törtüncüden, doğru Cumhur milleti tarihi karşıda çıntırıp, Cumhur milletiğe bolgan kalıptın itiraf kılış duygusu ve iştiharlık duygusunu küçeytiş şart. Beşinciden, milletlerinin bab beraber buluşuda çıntırıp, milletlerinin ortak halda öz işiga özü ilgi buluşuga, devlet işlerini başkuruşka katnışıga kapaletli kılıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendiriş şart. Altıncıdan, Cumhur milletinin büyük iştipaklıkı bayrağını ilgiz götürüp, milletlerinin Cumhur milleti çoğun ailesi de anarının danısı dek ziş uyuşunu ilgiri sürüş şart. Yettinciden, milli rayon autonomiya tüzümü de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, partiye merkezi komitetinin siyaset permallarının ravan buluşuğa hakiki kapalet kılıp, devlet kanun nizamlarının yolu koyuluşuğa hakiki kapalet kılıp, milletlerinin iktisatın terakki kıldırışı, halk durmuşunu yakşılışıgı medet berip, ortak terakki kılış, ortak bir işini işe aşırış şart. Sekizinciden, Cumhur milletinin ortak menevi makanını berpa kılıp, milletlerini kalbi uyuşkan, menevi cihette birbirge tayındıgan kılıp, kalbini mücessemleydigan,
ittifoqlashib ilgirlaydigan qudratlik ma'naviy rishti barpo qilish shart. 9-dan millatlarning keng orlishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgiri surib, millatlarning g'oya, e'tiqod, hissiyot, madaniyat jihatidagi ittifoqligi va birligini ilgiri surib, bir-biriga hamdam bo'lib, qarindoshlardek yaqin o'tadigan qilish shart. 10-dan millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilishni chiqib turib, millatlar ishlarini idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamoniy bilishini olg'a siljitish shart. 11-dan davlatning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dab, millatlarni vatanparvarlik an'anasiga varislik qilib va uni joriy qildirib, vatanning birligi, davlatning xavfsizligi jamiyatning muqimligini ongli qo'g'dash jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. 12-dan partiyaning millatlar xizmatiga bo'lgan rahbarligida ching turib, millatlar masalasini hal qilish, millatlar xizmatini yaxshi ishlash iqtidori va saviyasini o'stirish shart. Partiyamizning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasi, partiyaning millatlar xizmati nazariyasi va amaliyotidagi aql parosatining javhari. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tub qo'llanmasi. Butun partiya uni to'liq dal joyida umumiylik egilishi va izchillashtirishi shart. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashda Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashni partiyaning millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilish kerak. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashda har millat xalqini rohat jafodi billa bo'lish, sharaf nomusdi billa bo'lish, hayot mamatdi billa bo'lish, taqdir qismatdi billa bo'lishdan iborat o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izishga yetaklash kerak. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash millatlarning tub manfaatini qo'g'dashning muqarrar talabi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlab, davlatning birligi va millatlar ittifoqligini qo'g'daydigan mustahkam ideya sepilini barpo qilib, millatlar davlat xavfsizligi va jamiyat muqimligini birlikda yaxshi qo'g'dagandalar, har xil asabilik, bo'lgunchilik ideallarining singdirmichiligi, og'dirmichiligiga unumli taqobil turg'ili. Har millat xalqining go'zal turmush istikini uzluksiz ishqa oshirg'ili, millatlarning tub manfaatini yaxshi ishqa oshirg'ili, yaxshi qo'g'dig'ili, yaxshi rivojlantirg'ili bo'ladi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash, Jonxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirishning muqarrar talabi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlagandilar, Jonxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirish davomida millatlar sohasida yuz berish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar va xirislarga unumli taqobil turg'ili. Partiya va davlatning gullab ro'noq tepishi abadiy amin bo'lishini muhim ideyaviy kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingni mustahkam

gerek. Milletler rayolları, mevkani, baylık özellikli, terakkiyat şaraiti, seliştirme üstünlüğü katarlık emniyeti koyup, yeni terakkiyat baskıçını ilgileş, yeni terakkiyat ideyesini ızçılaştırış, yeni terakkiyat endisiyle sınışış, yukur süpetlik terakkiyatını işe aşırış, ortak beyişini ilgili sürüşünün başlanış noktası ve küçeş noktasını doğru tipip çıkışı lazım. Milletler rayonlarının ul esle kuruluşu ilip verişi, kesip kurulmasını tanışışını kollaş salmakını aşırıp, iktisadi, icdimai terakkiyat ve ekologiya medenliki kuruluşunun umumi caylaştırmasını sarkılaştırıp, her millet ammasının eriş duygusu, bəxt duygusu, bexaterlik duygusunu üzlüksüz aşırış gerek. Milletler rayonlarının namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış neticilerini, müstekkemleşini, yezi kenitlerini güllendiriş bilen önümlük cipsilaştırışını kollap, dikkançılık, çarvıcılıkının yukur süpetlik, yukur önümlük buluşu, yezi kenitlerinin yaşaş ve işleşki bapkiladığan buluşu, dikkan çarvıcılığının bay bay aşat buluşunu ligörü sürüş gerek. Çigra boyu rayonlarını içiş, içi bitiş siyaset sistemisini mükemmelleştirip, çigra rayonunu müstekkemleş, çigra rayonunu güllendiriş, xalqni beytish harakatini cho'nqur olg'a siljitish kerak. Millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urlishini ilgari surish kerak. O'xshash bo'lmagan millat, o'xshash bo'lmagan rayonlarning amaliyotini to'liq o'ylashib, shahar yezi qurilishining joylash sherik plani va ommaviy mulozimat boyligini taqsimlashni bir tutash planlab, siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, muhit kayfiyat yaratib Milletlerinin makan, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikika katarlık cihetlerde umumüzlük girelişini tedirici işğa aşırış gerek. Milletler iştifaklıki terakiyatı boyunca berpa kılışını çoğunkur kanat yedirip, işki mezmununu çoğunkurlaştırış, şeklini beytiş, usulda yenilik yardış küçeş gerek. Cunha milleti ortak gevdisi inini müstekkemleş, teşvik terbiyesini daimlaştırış mekanizmini berpa kılıp, Uni kadrlar terbiyesi, partiye azaları terbiyesi, xalq muharipi sistemi sığı kırgüzüş, cemiyet teşvik terbiyesini yakşilip beriş gerek. Milletler işlerini idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamani viliş seviyesini östürüş gerek. Okşaş bulmağın rayon, okşaş bulmağın milletinin emniyetliği asasen, beraber adil buluş prinsipi boyunca, rayonlaştırış ve delcaydı buluşunu gevdilendirip, muayyen rayon, alaydı mesele, alaydı işlağa teximi köp kartılgan rayonlani perklı kolla siyasetini tüzüş ve yolu koyuş gerek. Her millet ammasının kanunluk hukuk menfaatini kanun boyunca kapalatlandırıp, millet amılığı çetilidigan delo vakalarını kanun boyunca yakşı bir taraf kılıp, Qonunga xilof turlik jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha zarba berib, qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ishga oshirish kerak. Millatlar sohasidagi zo'r yoshirin xavf-xatarning qat'iy oldini olish kerak. Ideologiya bazasini ching saqlab, millat omiligi chetiladigan ideologiya masalalarini faol salmoq bir taraf qilib, milliy bo'lgunchilik, dini asabilik ideyasining zaharini davomli tozalash lozim. Xalqaro terrorlik qarshi turish hamkorligini kuchaytirib, nuqtalik davlat va rayon xalqaro tashkilot, chataldagi osonlik millat xojavlar va xorinlar qatorliklarga doir xizmatlarni yaxshi ishlash kerak. Partiyaning umumiyuzlik rahbarligini kuchaytirish va mukammallashtirish partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashning tub siyosiy kapaliti. Har darajalik partiya komitetlari to'rt ongni kuchaytirib Töt işençini çıngıtıp, işkin qoğdaşını işğa aşırıp, siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, devletinin çoğun işini əsti çıng saxlap, asasi gevdilik məsuliyetini əstaydıl ada kılıp, partiya rəhbərlikini milletlə xizmetinin pütkül cəriyanını ızçılaşdırıp, partiya komiteti bir tutaş rəhbərli kılıdığan, hükümet kanun boçu başqurduğan, birliksep tarmıqı baş bolıp maslaştırdıgan, milletle hizmeti tarmıqı mesuliyetini ada kıldıgan, her kaysi tarmakla bir

birlikte hemkarlaşıdığan, bütün cemiyet ortak katlaşıdığan partiyenin yeni devirdeki milletle hizmeti endisini şekillendirişi gerek. Asasi katlam milletle hizmeti aparati kuruluşunu küçeytip ve milletle hizmeti küçünü aşırıp, asasi katlam milletle hizmetinin önümlük yürüyüşüge hakiki kapalet kılış lazım. Yeni devirdeki yakşı kadri ölçümü de çıntırıp, partiyenin merkezlik bir tutaş rehberlikini kovdaşta pozisyesi alaydı keskin, çoğun hak çoğun nahakni inik ayrışta meydani alaydı roşen, Cumhur Milleti ortak gövdesi inini müstehkemleşte erkiti alaydı katti, her millet ammısını kızgın söğüşte muhabbeti alaydı samimi bolgan, milletle rayoni kadrları koşununu tırışıp kurup, her dercilik rehberlik hukukunun sadık, pak, mesuliyetcan kadrlarının koludu buluşuğa hakiki kapalet kılış lazım. Şaraiti capalık rayonlarda hizmet kılıvatkan birinci septiki kadrlarga tekimi ekmiyet berip, köngül bülüp, gamkorlu kılıp, tekimi küp münevver ıhtisaslarını celip kılış gerek. Asallık millet kadrlarını yetiştiriş ve yakşı işiltişke ekmiyet berip, siyasi cihette katlık sınahtın öteleydiğen, mesuliyetini dadıl zimsiga alalaydıgan münevver asallık millet kadırlarga toluk işiniş ve ulanı muhim vazifeyi koyuş lazım. Milletle rayonlarının asasi katlam hakimiyet kuruluşunu küçeytip, asasi katlamının ulunu puhtılap, asasi katlamda partiyanın millet nezriyesi ve milletle siyasetini düşünüdüğen adem buluşu, milletle hizmetini tutuduğen adem buluşuğa hakiki kapalatlı kılış lazım. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 8 ayının 27 günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Cumhur Milleti ortak gövdesi inini müstehkemleşni asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süratli terakkiyatına türütkü buluş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

bilmedim. Tanımaydı ki ben. Özünüz kim? Subatla ne işiniz var deyip sorsam. Kimliğimle karınız bu musun? Siz kirip subatını çakırıydın. Moyum işim var deydu. Hedlerimden birisi beni istep çıkan boz gerek deyip oylayan subat, köysel küşlerini tatmağı silip etip, sırtkı karapmağındı. O, korudun çıkıp, özünü kütüp durgan kızını köyde de, men ıstın tütün çıkıp getdi. Subat, yaxşıdır vatam siz. Siz ne Çatbar kent mektedir oğutukçılı kılıp etip de o dəb anlap, kılmışlarımdan toluma əpsızlandım. Sizden aldığınızda ötküzgen hatalıqlarını tonuş üçün, sürüş tıkıp yürüp, bu mektəbini təsit edip çıxdım. Mükerremnin gəpleri, Subat'nın kolluğuna müştekkendek anlandı. Derhal yok al. Seni köre gözüm yok. Senin sebebinden istihbalım nabıt boldı. Bütün sayram külünün suyudu özümünü yusamu ahlı yamuğudak töhmet çapladın. Murat məksidin gibi yettin. Yeni kaysi yüzün bilen beni bu yek izdep geldin. Minin yüzümge karışka kandak bedin aladın. Meyli Subat, beni dediniz çıkıdık tılla. Ursanız mı Meyli? Ben hiç kanda karışık bildirmeyim ben. Fakat beni keçirmezsinizle ben şunun razıyım. Bilmen, ben pek pişayman kıldım. Akıbetinin bu derecede yaman bop gidişini herkes oylamak diken ben. Eğer şu vakitin özde, bana belgen verdiğinizin yeni verip, uçtum tut beni red kılıp, savaqdaşlarımdan aldığı yüzümünü töküp, numus koymağan bulsanız, ben mi sizden ötçem aittim? Siz mektepten ketkendin ki, ben azap, ökünüş ve sıkılış içeri küllerimle bek mi testi ötküzdüm? Sizden pekat onu diyemedim. Menden iyi mi amal? İkimiz mektepte az setleştik mu? Endi siz bilen toy kımılsam, beni kim aladı? Mükerrem köz işini sürtüp bir çarı kıyafette Subat'a yıkılaştı. Ben de nir dur. Setleşken özün. Ben emez. İlgi boğusu erin Davut diyeni tekmem sen. Ben seni mektepdaş, hem de bir kız balı dep sılıq sıpayı muamıldı buldum. Ali mektepke berip bilim aşırı oğun dep rıhbetten durdum. Muşu vədi bulam da. Ben Süyüş gitti geçtik bir kızı çin dilimden süydüm. Ben şunu bilen toy kılımın. Vay o Davut diye Mertoğ diye geç uyak dursun. Onu ezelden közüm gelip mi koymayım ben? Sözden haber yok. Görüştüm yaptı o diyen dek. O öz aklımda lalmış tek sokuldap yürüdü. Boldi. Bana düşündürme. Beni karlap mektepten koğlandı kıldırvettin. Menin arzu armanlarım baraklı berbat boldı. Barlığım ne sen yalmağız yalmap yutup ettin. Bilem sen. Yürükümünü piçak tutulgan dek tılıp tılıp ettin. Manı ta bugün gece yürükümden kan yıkıp durdu. Bu kan hayatımın en ahır günü tınıkım toxtağanda toxtaydı. En yaxsi hoşunu tapma kerem. Ben seni herkes keçirmeyim ben. Mengü keçirmeyim ben. Çüşlük temin içtin ki, mektep kegen oğutkıcıla, koru aldı da Subat'nın bir natonuş kız bilen ciderli şivatkalıqını görüp, toxtap, dikkat kılışka başladı. Yine, yolda gedi vatkan ademlemi olanın yenigi kilip, cidel görü vatattı. Ama şu tapta, Subat'nın gözüge hiç nimi görünmekti. O kuya, gazeplengen şırgı okşap kalan idi. Şu peytte, tuyuksız televalda mudarı peyda buldu da. Subat, bu ne mi kığının? Mektep aldı da adam toplap, cidel çıkarsan, təsir yaxşı bulamdı. İşhanam kırınla. İşkınla bilen ayrım sözleşmen. Dep, Subat ile Mükerremni işhanısıgı başlap ekirdi. Bu kız kim boludu? Dep sordu mudur, çırayı tutulup ketken Subat'tan.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynigimizdə qays məzmula ayan buldikin, beləkdi qulaq sepaqaylı. Sizden balanız mı? Toxtumayı video görəmdü. Bugün balladigi bu adətin özgərtiş doğrusu da toxtulub ötümüz. Biz adətdə belik yesək qıltırqı gelimizgi sancılıq qilişdən əsirib avaylab yeyimiz. Ondaqda hayvallamı belik yegəndə qıltırqının gelgi sancılıq qilişdən əsirəmdü. Neymiş üçün müldür qış bəsildi payda bulmaydı. Tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdə başlayıdamdı. Neymiş qiyanı qısqı video görsən? Qısqı video işlemesən modudan qalımən. Nəticənin qandaqlıqı muqarab baxmaydıkən sən. Bu, Sıçan Çandodiki Van xanımdan üydə daim bulunduğun paran. Van xanım muqbırğa onun oğlu Şopinin toluqsız otur məktəbdə oqvatqalıqını. Yıqınqı məzgildə qısqı video görüşkə intayın beyirlib kətkəlikini. Məktəbdən qaydıb gəlgəndən kən tuncı qıldığan işi qısqı video görüşkəlikini. Kəşdi qılğandan kən yenə oğurluqçı yotqanın işidimi gördüqalıqını. Ögünüş nəticisindən bıraqla düşüb getişini kəltib çıxarqalıqını etdi. Muhbir ziyaret kılış arkalık Şopin'a okşayış kısqı video körüşkü mastanı boğan kuramığı yetmigallarının azı meslekini. Ögünüş neticesiga eğir təsir yetküzüplü kanmay, yana cismani ve ruhi sağlamlıqımı naçar təsir payda kılıp, Nurgun Atanının beşini ağırtkalıqını baykıdı. 2022-ci 3-cü aydın 6-cı ayıca Cungo Pallar Akademisi Psixika Tətqiqat Orni Xalıq Psixika Sağlamlıqını Bahalaş Tərəqiyyat Mərkizinin 10 yaşdan 16 yaş kişi bolğan 30 mandan artıq Otur başlangıç mektep okuduğunu tekşür iştin məlum bu işçe. 33.4% yaş özmür, okşamağın derecede mən yan telefon bulmasızlıkı çirmayı mən digan karışka koşulduğalıqını bildirgen. Bu, bir kısım yaş özmürlerinin yan telefonga psikikliq beykındığalıqını bildirdi. Şuna bilen bir vaqtta 3'ten bir kısımdan artıq yaş özmür, yan telefon işletiş səbəbidin ügünüş ve turmuşka təsir yetküzgen bu işi mümkünken. Bununla qarda, yakında muhbirinin ziyaretini kubul kılgan mütəxəssislər mundaq dep qaradı. Kuramığı yetmigenler kısqı videoğa ziyadın mestanı bulup kese real dünyadan ayrılıp gülüp, onlarının cismani ve ruhi sağlamlıqı təsir yetişi mümkün. Kuramığı yetmigenlerge kartılgan tor taratqılarının sapasını yetildiriş ve östürüşte, mektep ve kəsbi zatlarının katnışıga toğır kilipli kanmasıdın, teximi mühimi atanlarının kündülük türmüşte yetildiriş ve yetekleşki ekmiyet berişigi toğır kilidu. Şunun bilen bir vaqtta yaşlar, özmürler endisinin cəlib kılış küçünü aşırıb, öz ekvalıqı qarab, teximi köp, əla süpətlik məzmullarını tüzüb, kuramığı yetmigenlerinin köp mənbəlik işiltiş ehtiyacını qandırıb, kuramığı yetmigenlerinin sağlam öz bitilişini ortak qoğdaş gerek. Balının kısqı videoğu xumar buluşu asan, bunundan taçışı təs. Her günü öykü qaytıp kilibla kısqı video körüdü. Bəzdə məktəbdən öyə qayıtış yoludumu toxtumay gördü. Van xanım ağrınğan aldı mındaq dedi. Bulubmu bir qısım qısqı video əplərinin yüz qıldırış duyğusu küçlük şəkildəki görünüşü balalarını yan telefondakı vaqtını görə bilmədiyin qıb qoyğaşqa vaqtını tuymay toxtumay görüb getdi. Bəzdə mənga birdənmi görməndə deydi. Nəticədə mən sırtqı çıxıb köktat setilib qayıtıp kəsəmmi o yanılı görüyatqan. Van xanımın yetişçə hazır bala tapşırıq işləgəndə hər vaqt onun uyğu verib təkşürüb baxıd ikən. Nə çıxıdım, onun qısqı video körgəş tapşırıq işləyətqanlıqını mı tutub alıqan? Van xanım balısının imtihan nəticisini tüvələb gətkəliğini görüb naidi tıtıb boğan. Bunun üçün o köp qıdım zirikməy terikməy balısı bilən sırdışıb, fikir almaşdırış arqılıq balısının qısqı video xumarını taşlışını ümit qıqan bolsun mu? Ləkin önümü naidi kiçik boğan. Xınan Şinşandın kəlgən Liu Yunmu bu vaqtı çoğunqır təsirat qıygan. O mındaq dedi. İnim məktəbdən qayıtıp gəlgəndən kən qıladığan tuncu işi yan telefonda qısqı video görüş. Onun hatta tamaq yegəndim o yan telefonu qop qoyuşqı köz qıymaydı. Tapşırıqnımı işləşqə aldırmaydı. Dəmilişqı qoyub bəgəndə bütün gündigidə görüdü. Biz onunla amal qılanmıdıq. Löyünün tunuşturuşca onun inisi başlangıç məktəb 3-cü illiqinin oquqçısı bulub, öydük çonlar onu ətivarlaydıqan boğaşqa, o yan telefon oynamaqçı bolsıla qoluğu berdikən. İnim daim qızıqarlı qısqı videolarını gördü. Hem de kısqı videodaki blog egizinin gipini günüdü. Hazır diktini jığalmay vatudu. Tapşırıq işleyende daim dikti çeçilip getudu. Hedisla kısqı videodaki kızıq sözlerini kılıdu, ya ki tapşırıq işleyeş tor naqsını gınşıydı. Oxşaşla balının kısqı videoğu mestanı bulup kiliş meselesiyle yolu kuvatkan yana Xıbi Xandandiki Xau Hanım'ı bar. Xau Hanım'ın kızı hazır toluq otur mektepte kuvatudu. Onun ilgiri matematiki neticisi ancı köngüldeki de kemesiydi. Başka pəllerdeki neticisi yaman emesdi. Bırak kısqı videoğu berilip ketkendin kiyin, hazır her qaysı pəllerdeki neticisi bırakla çüşüp ketdi. Xau Hanım muhbirgı mındaq dedi. Kızım hazır fakat hepte akırda löyge qaytudu. Dikin, mektepten qaytıp kesla karvatta yetip yan telefon kördü.
Нәтижесін төәләп кетшігі қарғанда, мән оның жисмани вә рои сағламлықыдың тихім әнсірәймен. Тәтіл қойып бәсіла өйді қысқы видео көріду. Савағдаштыры білән сұртқы чықып ойнымайды. Ишми жаз боп қалды, көріш қоуды төәләп, еғірліғым еніхләп кәтті. Бұндақ кетей вәрсә, қында қылыш керек. Чансу Нәнжіңдіке Чендәннің баласы бұй ел әмдіні 3 жашқы кірген болып, қысқы видеоға мәптім боп қағандын кен, әң яқшы көрдіған чөйте китабы, картын фильмләнімі көрмейдіған болып қаған. Апсы мұндақтайды. Елгірі мән өйгі қайтып кәсімла, о мені өзге әмірі болып китап көрішке көбік тізішкі чақыратты. Еқіндің бұян бәк ғалвы қылдыған болып алды. Маңы чаплышы беліп, ян телефон ойнаймен деп тұру алуды. Бұ әқиқатан адамны әндішігі салуды. Мұқпыр тәкшіріш давамыда, яна көп қысым құрамығы етінгенлерінің тор қысқы видеосыны көргенде, яш өсмірлер әндісіні ашмайды ғалықыны байқады. Бір қысым құрамығы етінгенлер, қысқы видеодың өзіні тартыш үшін, яш өсмірлер әндісіні қолынып баққан. Лекен, ұзақ өтмейла, ташлап қойған. Чүнкі, о, менің көріш вақтымны чәкләп қойды. Вақыт бәк қысқа. Мән ата-анамның кемлік номерін ядлап болдым. Яш өсмірлі әндістің алқып өтіш, маңы ниспәттен азырақ мұ тәсәміз? Деді, ғыби Баудиңдің келген бір толықсыз отыр мәктәп ұқуытсы мұқпырға. Яш өсмірлер әндістідің әгіп өткендің кен, ешіғы мас келмеген, чакыны қысқы видео мәзмұлларының құрамығы

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp gitti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızış sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişere dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış karalsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben süt süzük yeriğden geldim.
5: Ben pakız su ambarından geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Delo arkalık kanunu çöndürüş, kanun maddelerini canlılık uçuk iş veriş. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkanı'nla Merkezi Halık Radyo Stansı'nın kanun liniyesi programısı. Ben Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmunları kulak salgaysıyla. Aldınki 20 yılda AI kuralının paylanıp torda pitni eğva asıl kılıç delosudun 170'nin artıqı tahkikle becerildi. Sınıf mesulü 26 nöper aile başkanının 120 milyondan artıq pulunu aldap ilo aldı. Dostunun harak içip Abdümül Heydigelikini bilip durup yanına Abdümül'de oturuş. Tövendik olan bugünkü programımızın tepsiliği mezmunları da bolsun.

Dostunun araq içib optimal heydigelikini bilib durup, yanına optimalda oltırıp vaqe çıksa, cevapkarlık kandaq sürüştürülüdü. Tövende muhbarımız Pəzilət Arslan bu vaxta kanun çentisi berudu.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kadirlik anlaşıla nadir küylerimiz sizler için yağravatıdı. Hem de ki demlerde güzel tavsiyelerimiz mi sizler için buludu. Hoş nöbette külke tebessümle tavsiye yapmakçımız. Biz de bundak bir gep var. Yani bir kıtım külsen 10 yıl ömürün uzaraydı dedik. Demek istemem ki külke Adem'nin ruhi ve cismani sağlamlığını yakışlaydı. Bu kişilerin tecrübesi ve ortak tanışı. Külke sağlamlık ne? Kişilik alakadaki inaklık, ilmilikten ibaret bir kaidini küçeydi. Fizyolojiye cihetin etkanda külke muskulla hareketi bozumu, psikik cihetin etkanda o universal sağlamlıkların ifadesi. Külke Adem'ni yaşartıdı. Şuna köpürek külüş gerek. Köpürek külüş için kişiler hacivi resim, küldürge, itot, serik katarlık külkülük senet şekillerini icat kıldı. Külke hakikaten kişiler kalbini davalaydıgan bir hıl senet. Külke psikikini davalaştığın şifalık doğrusu boplu kalmasın, kişilik münasebetini yakışılaştı ki sılıklı uçı. Fakat siz aileniz ne, işhanınız ne, ya ki yüzünüz babı olan her kandak çayını yakımlık külk avaz bilen toldursanız, kuşallıkka, yakış görüşke, ken kosaklıkka ve epucallıkka erişeleksiz. Turmuştan her bir demlerden biz kuşallıkız değil. Yani şu kuşallık arkalık külkümüze cilvelendireyli. Sağlamlıkımız ve keyfiyatımızga güzelliklerini koşaylı. Bunda olsa külüp durup, külüp oldurup, yakımlık küllerimizce merhamet kılaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, şu tatlı programımızı tamamlaştırıyoruz. Hem de güzel hanım kızlarımızla boğulan güzel tavsiyelerimiz yine tamamlı kuzuranlarda buludu. Şunak tep eçki buludu ki, mülayimlik ayarlarının en mühim kuralı. Başkalağı kopallı kınman, cahillik kınman, iş bicirgende mülayim bulun. Turmuşluğun her bir demlerde, her kandak çağda samimi bulun. İğizinizde de emez, her kitinizde mi samimi bulun. Onun başka ah gönüllük. Ayollağa, anılağa has ah gönüllük geldilensin. Her kitiniz bilen sözünüzde bir de kılıp ali cenap bulun. Özünüzün kişilik kadar kımmet ve ideyevi tanışınızı yukur götürün. Gep kılıç usulunuzu dikkat kılın. Bek yukarı, bek tüven avazı gep kılman. Avazınız inir, telaffuzunuz doğru çıksın. Yüzünüzde daim külkü cilvinlik dursun. İsinizde bolsun ki, külüm süreçki mayır kişiyle başkalarını en tez gelip kılalaydı. Onun başka hareket. Özünüzün yürüyüş duruş kıyafetlerine alaydı dikkat kılın. Bana muşu noktalar dikkat kılalı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Tağdakı süni aql yeni kəsbi işik aldıdılar muqim işqi orulışış fürsətini köpəytdi. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Güyücü ölkəsi Beyce şəhəri Cecen Nayası Vumanşan Tiğinin mərkəzi caylaşqan bulub, təvəsini tağlar orab durğan çoxular qət götürgən bir cay. Sallıq məlumat izahlıqçı karxanlarının makanlaşıqa əkşib, Tağdakı kişilərinin mühim iş qorulış yolu bilən təmirləgən sallıq məlumat izahlıqçı bu yerdə baş götürüşkə başladı. Etgen saat 9-da Güyücü ölkəsi Beyce şəhəri Cecen Nayası bir sallıq məlumat bəlgiləş mərkəzidə Könümkü taqtısı avaz bilen mausun çekilgen avazları üzülmeye anlayışı başladı. 27 yaşlık Yangçın iş oran aldığı da oturup bir günlük Tuncu Türküm'deki vazifesini başladı. Sallık malumat izahlıqçı, iştidai sallık malumat izahlıqçını belge koyuş kurulmuş arkalık malumatı pişiklap işlengen sallık malumatı aylandırılan kişi bulup, bundaki resim, tavuş, tekst katırlıklarını belge orup erdiğen hizmeti görüştüdü. Bu, süni akli iktidar modeli meşgide şiltiladı. Izahlaş süpüti AI modelinin işbadisi gibi bir vasıta asır görüstüdü. Yangçın vahusunu ondak tız çekmeydi. Hatta sel kıyınılıp aldırmaydı çekettiği deyişki buludu. O, mini paralıç kiselikli gırptar bulgan bimar bulgaçka, futkollarda galiti özgürüşler payda bulgan bulup, yolunu onlap mağalmaydı. Kolunun inçki meşgulatımı adetki kişilerinkiden astıydı. Ama o hazır bir günde bundak izahlaş vezipsizden mağını tamamlayalıydı. Zahlaş süreti anıntız hizmettaşları siliştirganda bir günde 1-200 etrafı zahlaş vazifesi az bulundu kalas. Ama bu onundan yanılığına hayta razı. Bırak, yanıçınlı hatırcam kılgan bu hizmet asan kolu gelmeyen. Şundakla işleş uçilik asan memez. Bedeninden çekilmesi onu eğer cismani emge kılalmaydıgan kılıp koygan bulsumu, inşki meşgulat kılış dairesi daim iktidar dairesini alıp getken hale tutur etti. Buruluş 2024 yılı mayda yüz berdi. Terep katırap vakitlik işlemçilik bilen can bekvatka yangçın tukkallarının tonuşturuşu bilen yurtta Cecen Nayisi kaytıp gelip bu sallık malumat merkezine hizmet kikirdi. O hayran bolgan alda pekat kompüter meşgulat kılış, kaydı boç öküm kılış, belge koyuşka toğır keledigan bu hizmetinin ahırı onu tenlikti koymaydıgan, onu maskeledigan hizmet kikirlikini baykıdı. O iki yıl kesip bilen şoğullanıgan neken, Tekstke belge koyuş, süre doğrulaş, D2, D3, özü abdumbulayda belge koyuş katarlık köptürlü kesiplerine pişik ilgiledi. Şundakla baştan akır bir kadar yukur belge koyuş doğruluk nispeti ve hizmet önümünü saklap geldi. Hazır yançının her ayda tahminen 4000 yuan nokum kerime var. Yine apsu bilen billi tor alaydı. Wangmin şirketten terbiyeli geçse. Bu yıl 28 yaş. Tağdın çıkan Ali Teknikum okuqçısı. 2022 yılı o hizmetçi kubuluklu şavarını görgen vaqtta bu sallıq malumat izahatı hizmeti doğrusu da eşin arzı bilmeydi. Wangmin tiz ügün alaydı, tiz əmelge aşır alaydı, tiz orul alaydı. Şundakla o özünü besip olturup bu işini davamlaştırıp kıl alaydı. Bir yıl əskertiş adımı bolgan nekin tor grupusundan başlığı boldı. Kiyen yine terbiyeli gücü boldı. Hazır onun aylık kirimi 5000 yuandan eşip, adetki belge koyuqçularının gidin yukarı aleti saklanmakta. Onun hizmeti öz belge koyupla kalmayı yine tür yetekleş, yeni kişilerini terbiyeleş katarıklarını öz içi kalıdı. 30 yaşlık bir yezilik ayal Wangmin'da çoğunkur təsir kaldırdı. Bu yezilik ayal yakın etrafı kenetten kelgen bulup, o yeni kelgende özünün ismini muhata kirgizip koyatdı. Kompüter asası nöl deyişki bolatdı. Başkalar bir haftada kolu keltirilediğin türge o bir ay vakit serp kılattı. Hazır o her ayda 3500 yenden 4000 yen geçi maaş alaydı. Hizmet süreti en

yerlik maliye kapalet iktidarını secil aşırıp, amivi tentrebiyeni ravajlandırış. Çoğun tipteki müsabıkalarını ötküzüş için iktisadi asasını puhtıldı. Abdum rayon hem 14 vilayet, oblas, şehrinin iktisadi cuğlanması. Emeli küş namayendisi Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Müsabıkısının muhabbiyetlik ötküzülüşüdeki şenç ve katlık emeli küş kaylandı. Besliş nerede? Çimlik meydanda maharet görüşüş planına çeklenmedi. Tekin mühimi, universal tereknin senedi. Öz meydan bilen karşı taraf meydanının şehir halkıp almışı. Top mestanlarının yırak yolunu besip kilişi, Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Müsabıkısının en roşen perk etiş derecesi hesaplandı. 1 milyon 660 bin kvadrat kilometre kilidigan bir payan rayon, müsabıkının ilgirleş kademini tosup kalalmadı. 3 ayı yakın doğumlaşkan, 56 meydan ötküzülgen yukur sicillikteki müsabıkı, her millet amının şiddet bilen aşkan müsabıkı görüş ihtiyacını salmaklık bilen kandırdı. Bunun arkası da bütün Şincan'daki erkaç çaylarının katlık materyal kemtikliklerini tez toluklaşı. Amevi futbol tıprakını çonkur ağdırışı. Keçilik ıhtısat altını üzlüksüz pişip yetildirişinden ibaret, universal terek bar. Meydan saraylar müsabık ötküzüştiki katlık bosoğa. Birleş müsabıkının tayarlık baskıcı da, Teşkili Komitet, müsabıkı meydan saray bölümünün muam başlığı Cu Jinghui, kolektifini başlap 14 vilayet, Oblas şehrini aylınıp, meydanlarını tekşürüp inıklap, bir kısım futbol meydanlarının çimlik, çırağ, suç krevit sistemisi cihette ölçemgi yetmegenliğini baykıdı. Arkadınla arkadaşlar 2 aylık köznek mezginini çın tutup, çoğun ekran orntuş, çimlikini yenilaş, yoğurtuşunu tenşeş, sınaş, körüs süpüsünü remont kılış katarlık kuruluşlarını tamamladı. Örümçi Olimpik Tentarbiya Merkezi yukarı ölçen boyunca çimlikini alalaştırdı. Gül şehri meblağ silip, şehir Tentarbiya Merkezini özgertip, körü süpsi, ot uçuruş, yurtuş, yürüyüşlük esleyelerini mükemmelleştirdi. Kaşgar komandisi öz meydanını tesis kılgan Yopoğu nayesi texin ehmiyet berip, 7 milyon 250 min yuan məxsus meblağ acırtıp, yürüyüştürülü atkınıga 10 neçil bulgan nayelik tentarbiya paliyet merkezini umumüzlük yenildi. Körü süpsi, funksiyelik öy, suç kreviteş, ot uçuruş esleyelerden reperler şan sığıçı. Sistemilik yanılaşını bir dek iş kaşırıp, tezla Canıb Şincan'daki mühim müsabıkını mesul bulup ötküzdüğen meydan kaylandı. 14 müsabıkı futbol meydanının əmisi Karalı'da ölçem getdi. Katlıq əmili küş müsabıkı meydanının sırtıgı çıkan aydı. Neçi 10 min top mestanisi bəs-bəs'de yetip geldi. Qanda kılganda tez tarqaqlaştırılı buludu, optomobil toxtışıqa qandaq kapalet kılgılı buludu. Yan telefon signalının ravanlıkıga kandak hakiki kapalet kılgılı buludu. Meydandan tarqıgan dinkin gızalınış, tebrikleş, konuş kandak orunlaştırıldı. Mesul bulup ötküzgen 14 şehir, her bir meydan top müsabıkısı sebeplik, şehir idare kılış iktidarı bulgan tekrar sınavını kabul kıldı. Bunu fırsat bilip müsabıkaya yetekçi kılıngan bir meydan şehir yürüyüşleştiriş. Derece östürüş hareketi Tian Shan'ın canubi şimalda umumüzlük kanat eydirildi. Komun şehri, Karmay şehri, meydan saray derecesini östürüşünü yakış tutuş bilen bile, şehir yanılaşını zor küş bilen alğısıl citip, küçük bahçe, yıldız derecelik amivi acetxana, yol taktisi, yol belgisi, tor mulazimeti, keçilik menzire çırak nuri katarlıklarının derecesini mas kademde östürdü. Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Müsabıkısı bir sekne. Şundakla bir eynek bulup, Şincan'ın rayon masterakiyatının canlıq mənzirisini inik əks ettirip verdi. Müsabıkının kızıp getişi de nemik tayınıldı. Müsabıkı meydanındaki aya canlıq hissiyat bilenla çekilinip kalmadı. Texin mühimi özara tutaştırış, özara ravanlaştırışı tayınıldı. Aksu'daki top mestanları öz optomobil edip, net 100 kilometre yol yürüp, kaşkarak geldi. Altaydaki top mestanları komandığa geçip, köplügen karşı taraf meydani arısı da aylandı. Canubi ve Şimal Şincan'daki top mestanları ayrıplanığa poiz koltırıp, öz optomobil edip, erkaysi musabıka meydanlara berip geldi. Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Musabıkısıdaki besleşiş, çimlik meydanındaki texnika, taktiki katlımıdan al burunla halkıp getken bulup, o teximin mühim ulu əslərlə

0: emas. Muhimi, ko'p signalning birli vaqtda paydo bo'lgan bo'lmaganligiga qarash kerak. Yoki badan belgilarida qisqa muddat ichida cho'ng o'zgarish bo'ldimi yo'q, bularga mi diqqat qilish kerak. Badan ahvolini xotirlab turish. Ba'zi normalsizliklarni sezgan hamon o'zgarishning boshlanish vaqti, konkret agashma kasalliklar alomati va og'irlashish yoki pasayish omillarini xotirlash. Bu, doktorning kasal ahvoliga hukm qilishida intayin muhim. Ba'zi badandagi alayliklardan to'xtamay tashvishlangandan bekrak, eng yaxshisi qarallik holda salomatlik tekshirtib turgan yaxshi. Qon besim, qondagi may, qon shakari qatorliq ko'rsatkichlarni davomli o'lchab tekshirish kerak.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühəririyi Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tüvəni deyxtanla istansımızın başqa proqramları da bulsun.
2: Mən öz ixtiyarlıqım bilən Cüngo Kompartiyası kirdim.
3: Partiyaga kirishdiki harakatlantirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqa tilakim yo'q. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
4: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shundaq ifodalagan.
3: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga bag'ishlashni xolayman.
4: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda Yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
3: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish. Kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
4: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shundoq yozgan.
3: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qori oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
4: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
5: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiy turmay ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
4: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
3: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
6: Sağlamlıq dastxınımızda.
7: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
8: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sağlam oziqni olamiz.
6: Sağlamlıq ayiqimizda.
7: Tamoqdan keyin piyodimish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
6: Sog'lomlik qo'limizda.
7: Axlatlarni turga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
8: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi.
6: sağlamlık her vakit yenimizde.
7: Piyadeler yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
6: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızın anlış alanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 19. günü, çarşembe.
2: Avval hava rayığı nəzər selib baqaylı. Bugün kecidin ət günüz gecə Şimali Şincanın xərbi Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Şirxanzi şəhərinin cənubidəki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərindəki Tağlıq rayon, Sancı oblastındakı Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın xərbidəki Tağlıq rayon, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastının şimali qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur, İgiz Tağlıq rayonu qar yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçiden ert gündüzgüce hava uç bulup keyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 19 Celsius gradus, yukarı temperatura 28 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Şincan başvuci Xi Jinping'nin mühim sözünün royunu ögünüp izçillaştırıp, sağlamlıqını rəqəmləşdiriş, akıllaştırışını bütün küç bilən alğı sürüp, davalaş mülazimeti iqtidari və səviyyəsini östürdü.
2: Aldınqı yerim yılda Şincan boyca köylemdən yoxri sanatı çıxırılgan pakız energiyelik tok 100 milyard kilovat saatdən aşdı.
1: Şincan Guçun nahiyasigi caylaşgan diametri 110 metr keredigan radio teleskopturi de asasi gevdi kurulması ahirki kuruluş basqıçıgı kirdi.
2: Şincanda kəsbi yardımcı vraj 76.500 getib, hər 1000 nopusqa 3.141 kəsbi yardımcı vraj toğru geldi.
1: Abdunum rayon işsizlik soğurdu hakkını iş ordunun mukumlaştırış boyunca kaytırış siyasetini devamlaştırıp yolu koyudu.
2: Abdunum rayonun 2026 yıllık bizden bayramımız, çeşi, başdemlik, mədəniyilikini əməldi körsütüş ülke pahaliyeti Kuşa şəhərdə başlandı. Əndi xəbərlə anlanla.
1: Əndi yeni ideya arqılıq, yeni musafəgi yetəkçilik qılaylı sahibimiz boycağını dişbirimiz. Stansımız xəbəri. Başvuci Xi Jinping, pen texnikada yeğenlik yaratış neticelerini aylandırış ve kolonuşku törtge bulup, umumi halk sağlamlıqı işlerini rakamlaştırış, akıllaştırış kuruluşunu algı sürüş gerek de takitledi. Şincan, başvuci Xi Jinping körüstüp bergen yöneliş boyca amının razimellikini ölçem kılıp, sağlamlıq işlerini rakamlaştırış, akıllaştırışını bütün küç bilen algı sürüp, kesbi pelladaki kemtüklük, aciz türlerini toluklap, küçeytip, her millet ammasını yakın etraplıla teximi kolaylık, teximi del, davalaş mulazimetinin bəhrimen kıldı. Şincan tibbi daşvesi karmakadaki birinci doktorhananın keselle meneğe üskünü ulaşını his kılış günü faaliyeti de yardımcı takımı maşina adam, meneğe arkalık tezgilinliğen ademsiz uçku, yel bilen hareketlendirdiğen pəley, yakın infira kızıl nurluk meneğe fonksiyası təsvir üskünüsü qatarlıq, köpkül yeni texnika, yeni məhsulat, bir mi bir namayan kılınıp, yolun zəhimleniş karakterlik pəleç, tutkaklık, Parkinson qatarlıq keselliklerine girptar bolğanlığa yepyeni texniki layihası tüzüp berildi. Palaç bolğunuğa 2 yıldan aşkan Wangyang oy xiyalı arqılıq tuncu qadamını bastı. O mundaq dedi. Oy xiyalım arqılıq putumni hərəkətləndirdim. Mağmığılı uzun bolğan idi. Baya meğişini bir qançı qetim oylasam putum həqiqətən midirlidi. Şincan tibbi daşvesi karmakadaki birinci doktorhana bir yılın alıda. Gərbi Şimal rayonu boyunca tunci nervi taşqı kisallıklar bölümü meneğe üskünü ulaş balnitsisi təsis kılgan idi. Bir yıldan bu yan doktorhana kelniki baylıqını Şincan tibbi daşvesi, Şincan daşvenin akıl hesaplaş usulu da tətqiq kılıp yaratış əvzəlliki bilen toluq birləşdirib, yolunu zəhimlenib palaç bulup kalgan köplügen kisallının bədəngi kirgüzülməydiğen üskünü arqılıq Ornudun turuş, meniş ve put kolunu hareketlendiriş qatarlıqlarını oy xiyal arqılıq tezgilleşini əməlge aşırdı. Şincan tibbi daşvesi Qarmaqıdaki birinci doktorxana Partiya Komitetinin muavin şücisi,

0: Bunun sekund derecesi yetidir. Bu bir tiktak topni 3,3 kilometr nereden naiti inik körgülü bolganğı baraver. Bu radio teleskop pütkenden kin qara ünkür tartış küçü dolkını alemdeki hayatlıktan menbesi qatarlıq alem boşluğu üstüde izdinişke dair aldıkı qatardaki ilim fen tətqiqatı cahette mühim rolunu cari kıldırıldı. Aynı tekşiriş kuruluşu, Marisini tekşiriş katarlık, devletimizin alem boşluğunu tekşirişki dair mühim zor vazifesini tamamlaştı, mühim tekniki terkebilen temelleydi. Yani Şincan'ın mühim bolgan penli umumlaştırış tarıkçış bazısı süptü de ammığı mulazimet kılısı mı boludu?
1: Stansımız Qabri. Nöbette Sabin şehirde 2 milyard 100 milyon yuan yıkın meblağ silindiğen Xingyuan kömür kinibilen Şinchuan kömür kenidin ibaret iki çoğun noktalık özgertip kengetiş kuruluşturi, mukim alğı sürülüp, rayon energiya təminatı kapalet kiliş ve kesip tipini yeşil akıl kılıp özgertişke küşlük kerketlendirgüş küş koşuldu. Sabın şari, Xingyuan Dago kömür kenide kezişki bulutkan kömür zapsi 60 milyon 80 min tonlu bulup, mulazmet muddeti 35,8 yıl. Kömürkan kuruluş meydanda iş beceriş, munca, yürüyüşlük əslahlarını kuduq kırgızış bir gevde kılıngan universal bina asası gevdesinin ögüsü oğuşluq yepildi. Kuduq astıdaki aba almıştırış ve su çıkırbeti sistemisi türde akıllaştırıp özgertiş kuruluşu işlenmadıdı. Sabın şari, Xingyuan kömürçilik çeklik mesuliyet şirketinin mesuliyeti. Goşen Fu muhbirga, türde 2028 yılının ahırda barlı kuruluşunu tamamlaş planlan kalıqını eğitip ındak dedi. Asası kuruluşka 1 milyar 90 milyon yuan meblağ silişini planladık. Özgertip kengayt şütür kuruluşu tamamlanğanın kin kanını akıllaştırış işkence derecelik ölçem getip kudukası da ademsiz kömür keziş ve çoğunkurlap keziş işkeşip işlenmegen taş kömür keziş ünümü ösüp kan kudukla beykatar işlep çıkırış teyhim yakşı beykatarlı kapaltıgı ege buludu. Sabın şehirdeki Şinchuan kömür kenini özgertip kengaytiş kuruluşu meydanında oxşaşlı kaynak kuruluş menziyersisi barlıq geldi. Bu kandaki kan kuduqı dairesinin kölümü 6 kvadrat kilometre bulup, kezişki bulutkan kömür zapsi 140 milyon tonna. Sabın şehri Şinchuan kömür çeklik mesuliyet şirketinin mesuliyeti Jin Xiaoming mundaq dedi. Kuduqası da qeyzeş yollarını əlalaştırıp, aba almıştırış üskörlerinin dəriyetisini östürüp, toşuş, su çıkırıbı tışkatarlıq ulu sistemlerini mükemmelleştirip, əkli iktidarlıq universal qeyzeş üskörlerini yürüşləştirip, yenilap, baylıqını yeğibilip, qayt payılınış nesbiti və beyqatlar işləp çıkırış koeffisientini zor dərecede östürdük. Sabın şehirlik ciddi işlerine takabül turuşuna başkuruş idarisi, turunun bir xatır, yukarı önümlük alğı sürülüşüge hakiki kapalet kılış üçün təşebbüskarlıq bilen aldığı ötüp mülazmet kılıp, bütün küçü bilen tur kuruluşunu kapaletki iki kıldı. Sabın şehirlik ciddi işlerine takabül turuşuna başkuruş idarisi, kan bir xatırlıki mülazmet kapaletli merkezin müdiri Muhtar Muratcan Mındak dedi. Türk kuruluşu ceryanında yolukkan kıyın noktu meselelerini vaxtıda maslaştırıp elgilip, karakallarının özgertip kengaytiş kuruluşunu yukarı ölçemde, yukarı süpette, beykatları alğı sürüşü geydekçili kılıp, türlerini baldur tamamlaş, baldur işlep çıkırışkı kırıştırış, baldur ünüm asıl kılışka bütün küçümüz bilen türtkü bolumuz.
0: Stansımız muhberi Liu Kek haber kalıdı. Bugün 9. kıtımlık cungu doktorla bayramı. Atonum rayındaki cayla köpkül şekildeki doktorla bayramın başlayımı faaliyetlerini kanıt yaydırıp, tibbi hizmetçilere hürmet bildirip, bağırlık doktorlarını əsli məqsəd, buruşunu əsli çığın saklayıp, her millet anmasının hayati ve sağlamlığını bütün küçüklen qoğdaşı ilhamlandırdı. O da birkaçı gündüm buyan Aksu vilayetindeki her kaysi naye, şehir, yezi, bazarlık doktorxanala ilgar tiplarını təxtirləş, qəliplərini ilətiş boyca söhbətləşib fikir almaşdırış, doktoru bilən kesel həmtürtke buluş, birləşmə dostluq paliyeti qatarlıqlarını qanat yaydırıb, birinci səhbdə çıxın turub işləyib atqan tibbi xizmətçilərə hörmət bildirdi. Avat Naya Orichil Bazarlık Doktorxana Keselxana Bölümünün müdiri Rahilan Turgun mundaq dedi. Davalaşdiki əsl məqsədini davamlıq əsdə çıxın saxlab, kəsbi maharətini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, hər bir kisəlgə köngül qoyub, muamili qılıb, diagnoz qoyuşdu.

0: Dünyaga nazar.
1: Dünyaga nazar.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünyaga nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Sumret Yasin.
2: Radyo dinleyici dostlar, Zimbabwe'nin yukarı derecelik emeldarı Jungo Kompartiyası halk rehberlik kılıp, Jungo'cu zamanıvilaştırışını ilgiri sürüp, yer şehrinin cenubidiki devletlerinin zamanıvilaştırış yolu üstüde izdinişige muhim ilham bedi dedi.
3: Mısır Al-İhram Siyasi ve Strategiye Tetkikat Merkezi Halkara Münasvet Bölümünün müdiri Ahmet Kendil yakında Mısır bilen Jungo diplomatik münasvet ornatkan 70 yıldan bu yan. İki devletin özara menfaat yetkizüş hemkarlığı üzlüksüz çoğunkırlaşıp, güzel kelgüsünü ortak yaratışkı küş koştuğu dedi.
2: Yaponiyanın siyasi erbaplarının Yasukoni ibadetxanasını tavap kılışı halkara cemiyetinin güçlük karşılığı uçurdu.
3: Yakının bu yan Venezuela ve Kolumbiya'da ilgir kiyim bulup bir kadar katkı yer devredi. Onun üstüge Peru, Chile, Katarlıq devletlerde mu okşaş bulmağın derecede yer devredi. Nurgun kişiler Canobi Amerika Geologiya Bölükü'nün yer devreş canlanış mezgirliğe kırgen kırmgenlikege köyül bölmekte. Örmetlik Radyo'nun uçuları tövende de yakıtanla programımızın tepsili mezmalarda bolsun.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Zimbabwe'deki hakimiyet beşideki partiye Zimbabwe Afrik Halk İttifakı Partiyası'na karşılık Akla Ambre Chetibo İdiye Siyasi Şöyanı'nın müdürü İsmail Mada yakında muhbirinin mahsus ziyaretini kabul kılganda mundaq dedi. Jungo Kompartiyası'nın 105 yıllık küreş musabısı bir devletin mevkani devlet ehvalığı karıtıp, öz emeliyetine uygun keledigan terakkiyat yolu da mağalaydıgallıkını düşündürüp berdi. Jungo Kompartiyası halk rehberlik kılıp, Jungo'cu zamanıvilaştırışını ilgiri sürüp, yer şehrinin cenubidiki devletlerinin zamanıvilaştırış yolu üstüde izdinişige muhim ilham verdi. Mada Zimbabwe Afrik Halk İttifakı Partiyası'na karşılık Akla Ambre'nin mesulü bolu süpüti bilen Jungo Kompartiyası'nın devletini idare kılış, hakimiyet yürgüzüş tecrübelerini uzak müddet tetkik kılgan. 2025 yılı 3. ayda Mada Fujian'ga berip 2. növetlik Wuyi Munbir'ge katnışıp Yezi Kent, Karhana ve pen tetkikat aparatlarına çoğunkuru çöküp, tekşürüp tetkik kılıp, Nurgun devletten gelgen alımla bilen Jungo'cu zamanıvilaştırışını çördep fikir almıştırdı. Mada mındak dedi. Jungo'nun terakkiyatı zamanıvilaşkan şehir kuruluşu da işbadılınıplı kalmay, adetteki yezi kentlerinin terakkiyat özgürüşü ve halk turmuşunun sicil yakşilinişi de mu işbadılanıdı. Jungo'nun yezi kent ve mehallelerde asasi katlan partiye teşkilatları ammının ihtiyacını vaktide ilgilep, baylık ne ammı en ihtiyaclık caylağa del cayda taksimleydi. Jungo Kompartiyası'nın halkını merkez kılıç terakkiyat ideyesi türlük siyasetlerinin hakiki emelilişiye kapalı tıkıldı. Bu yıl 5. ayda Mada Tanzaniye'ye berip, Jungo Kompartiyası'nın Cenubi Afrika'daki Old Partiye bilen sözdüş yığınığa katnışıp, Jungo ve Cenubi Afrika devletlerdeki partiyelerinin vekilleri bilen kadırlarını terbiyeleş, zamanıvilaştırış kuruluşu, partiyeni idare kılış katarlık karalmalarını çördep, çoğunkur fikir almıştırdı. Mada mındak dedi. Bugün hükünde yer şehrinin cenubidiki tehimi köp devletle Jungo'nu düşünüşne, Jungo Kompartiyası'nı düşünüşne, Jungo'nun terakkiyat emeliyetinin akıl paraset ilişini ümit kılıdı. Jungo Kompartiyası Jungo'nu çoğunkur özgertipli kalmay, yani yer şehrinin cenubidiki devletlerinin zamanıvi ilişini işkaşırış için Jungo akıl paraseti ve Jungo layihesi takdim kıldı. Madamı da tepkardı. Jungo Kompartiyası öz kuruluşunu üzlüksüz güçe itti. Bir partiya faqat özünü üzlüksüz közütüp, meselelerini tüzütüp, devir terakkiyatıga maslaşkandıla, andın tolup taşkan hayati küçünü saklap kalalaydı. Yakın yıllardan bu yan, Zimbabwe Afrik Halk İttifakı bilen Jungo Kompartiyası, kadırlarını terbiyeleş, devletini idare kılış, İdiye, nezriye kuruluşunu çördep, mol ünümlük fikir almaştırıp, iki tarafının öz ara işini çonkurlaştırıpla kalmay, yani Zimbabwe Afrik Halk İttifakı'nın hakimiyet yürgüzüş iktidarı kuruluşunu küçeytişige yardım verdi. Mada, Jungo'nun namratlarını azaytış tecrübesinin Afrika'nın terakkiyatı bolgan ilhamıga alaydı dikkat kıldı. Jungo, Zimbabwe yezgilik hemkarlıkı boyunca ülge körüstüşkendi. Jungo, Zimbabwe'yi yardım begen Zemburuk teknik türü katarlıkla şu cayının yezgilik işlep çıkırış küçünü östürüşüge yardım beripli kalmastın, yaşla ve ayallığa tekimi köp iş koruluş pürüstü yartıp bədi. Mada Munulanı bildirdi. Jungo'nun terakkiyat tecrübeleri şunu düşündürdü ki, namratlarını azaytış kısa müddetlik kutkuzuş emez. Belki bu terakkiyatının işki hareketlendirgüş küçünü üzlüksüz küçe iç arkalık emelga şudu. Bu yıl 5. ayının 1. günüden başlap, Jungo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan 53 devletin tamojini beci almastık tedbirini umumüzlük yolu koydu. Zimbabwe, Aynola, New Yugo Katarlık mesulatlardan tamojini beci almaslık siyasetinin paydalanıp, Jungo bazarını kengaytışını ümit kılıdı. Madamındak dedi, Afrika devletleri üçün etkanda, bu tekimi köp mesulatının Jungo bazarı kırgellik edin direk beripli kalmay, tekimi muhimi kesip derizisini östürüşünü ilgiri sürüp, ham materyal eksport kılıçtın, koşulma kımmeti yukarı mesulatlarını eksport kılışkı özgürüşüne işkaşırıştın diyerek berdi. Jungo yukarı seviyelik sırtkı eçi vetişini kengaytip, terakki kılıvatkan devletle bilen terakkiyat pürüstüdün ortak behirlenip, Jungo'nun yer şarının canıbıdaki devletle bilen ortak terakki kılış, ortak gülünüşünü halaydı gallıkı dek katti vedisini toluk namayan kıldı.

Hürmetli radyo alıcılar, Japonya şərtsiz təslim bolğanlıqını jakarlıqanlıqının 81 yıllık peytidə Japonya Başvəziri Takaichi Sanae 8 ayının 15 günü Erkin Demokratla Partiyasının liderlik salayeti bilen 2. Dünya Uruşidiki A derecelik uruş cinayetçilerinin erva tahtısı koyulgan Yasukuni ibadethanısıga kaş teşi tızık materyal, yani Nazir Çırak hakkı takdim kıldı. Hem de Japonya hükümeti ötküzgen memleket boyunca uruşta kurban bolguçılığa taziye bildiriş murasımığı katnıştım burun. Yığın meydanının maşini toktatış meydanı da turup Yasukuni ibadethanısı terepke yıraktın tazim kıldı. Bunundan başka Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro Katarlık Nurgun siyaset vazla ayrım ayrım Yasukuni ibadethanısı'ğı berip tavap kıldı. Bu Japonya'nın kabinet azalarının uda 7 yılı bu hatırı günü de Yasukuni ibadethanısını tavap kılış. Japonya'nın hata kılmışı halkıra cemiyet ve Japonya'daki tınışlıkperver zatlarının küşlük karşılıkını kozgıdı. Koreya Diplomatiya Ministerliği bayanatçısının namı da obzor ilan kılıp mındak dedi. Koreya hükümeti Japonya siyasi erbaplarının tarihini unutup devir ikimiği hılaplık kılış kılmış edin katlık epsulunudu. Japonya rehberlerine tarih toğır karab emeli herkete arkalık tarih üstüde kemterlik bilen oylangan ve hatalıkı üstüde samimi oylangallıkını ihbadileşke küçük devlet kılıdı. Koreya'da hakimiyet yürgüzü vatkan partiye Ortak Demokratlar Partiyası yazma bayanat ilan kılıp mındak dedi. Takaichi Sanae kabinetinin Gwangbok bayramı günü Yasukuni ibadethanısını tavap kılışı Takaichi Sanae kabinetinin hakimiyet yürgüzü vatkan partiye bilen til biriktirip uruş cinayeti ve uruştu mağlup oluş tarihini inkar kılgallıkı. Bunun devir ikimi ıxlap, iğva gerçilik ve intayın mesuliyetsiz kılmış şikayetlikini düşündürdü. Koreya'daki en çok hakimiyet sırtıdaki partiye, Halk Küçü Partiyası'nın parlament azası. Parlament Diplomatik Birlik Keltürüş Komiteti, hakimiyet sırtıdaki partiyenin işbecirgücüsü, Cindacı İctimai Alak Taratkusu da mındak dedi. Yaponiya rehberleri tacavuzcılık tarihi doğru karab, emeli herkit arkalık, hakiki

ла калмай, дөлет ішіде бәзілі ядро құралығы игі болмастық үш принципіні кәстен ағдырып ташлады. Әтті башқы дөлетлердің ядро құралы кіргізішіне мәқпи пылалығалықыны ашқарлады. Японияның дөлет ішідегі нұрғын іждімайы күшлі, Японияның қайты әрбейләштүрішіні үлгірі сүрішінің интайын қатарлық ішкәлдігіні тонып етті. Yakında Japonya'da Takaichi Sanae Kabinet'in kayıt herbileştiriş siyasetine karşı etiraz bildiriş dolgunu götürüldü. Etiraz bildirgüçüyle Takaichi Sanae'nin başvezirlik vazifesinden tezden istifa verişini talep kıldı. Malaysiya parlamentinin azası Chen Gowi mundaq dedi. Japonya'nın növbetteki devlet müdafiye sanayitini kengaytış. Әрбей санаат ішіліп чықыршыны күчәйттіш вә сіжіл ұрыш қылыш ұқтыдарыны өстірі сиясытының жүзденіші кішіні әндішігі салуды. О, мұныланы тәкітледі. Бір дөләт пәкәт зиян кәшілікке ұшырғычы салайты білалла тарихны баян қылып, өзінің үлгірі башқылағы кәлтірген зиінедің өзіні қачырсы болмайды. Әқиқи әхлақи күшкі игі дөләт tarixi məsuliyyətini dadıllıq bilən üstəgi eliş gərək. Avustraliyanın coğrafiyyəlik siyasi xəyub xətər mütəxəssisi dik bir rayın mındaq deydi. Yaponiya armiyasının sırtq tacavuz qılış tarixi pütkül Asiya Tənç Okyan rayonuğa intayın eğir apət ilib gəldi. Nırğın tarixi materialla Avustraliya xəlq ammısı və əskərlərinin Yaponiya tacavuzçılıq uruşunun azabını yetküş tartqallıqını ispatladı. Bugün hükündə Yaponiya tınışlıq asasi qanunuğa məcburi özgərtiş kirgüzüb, intayın xətərlik ülgü yarattı. Biz yeni bir növətlik militarizmnin kengeyişini körüşünü hərgiz xalımaymız. O, teximi köp toqunuş payda qıludu. Filippin Al sorguç ayalla hukuk menfaatini qoğdaş təşkilatı Filippin Lola İhtipaqının maslaşdırğıcısı Salun Silva munulanı bildirdi. Yaponiya hükümeti öz dövlətidəki xalq ammısının küçlük qarşılıqıqı qarmay, türlük amalla bilən tınışlıq asasi qanuni və məxsus müdafiye görüş prinsipi da bösüşü asıl qılıp, müdafiye xamçotini zor derecede aşırıp erbi sanaat sistemisini kengaytti. Filippin Lola İhtipaqı xalqara cemiyet bilen birlikte al sorguç ayalla üçün adaletini yaklaş ve uruş qarşıdırı sadasını yanrıtışına xalaydı. 8. ayının 15. günü çüştün ki Nurgun Yaponiya xalq ammısı Tokyo'daki Avaji bağdısıda yığılış ötküzüp Yasukuni ibadetxanasını tavab qılış qılmışığa qarışdırdı. Arqadan yana namayiş ötküzdü. Etiraz bildirgüçülər Yasukuni ibadetxanasını çəkib daşlaş kerak. Militarizmə qarışdıraylı. Uruş qılğıcı dövlətlərə qatdi qarışdıraylı. Takaichi Sanae taxtın tüsün degəndək xətlər yazılğan lozunqlarını götürüb Yasukuni ibadetxanasını tavab qılış arqılıq Yaponiya militarizmini tirildirishga urinish harakatiga e'tiroz bildirdi. Bir yaponiyalik e'tiroz bildirguchi mundoq dedi. Ashu Yaponiya harbiylarining o'limini yuksak qurbon berish deyish haqiqatan bak bema'nilik. Bu kun, ya'ni 8-oyning 15-chi kuni Yaponlar xatoligi ustida cho'nqur o'ylanishga tegishlik kun. Yaponiya Murayama Söhbət Yığınığı Varislik Qilish və onu Ravajlandırış Təşkilatının Kengəş Başlıqı Fujita Takakage mundaq dəb qardı. Yaponiyanın hakimiyyət beşidikilədə tacavuzçılıq uruşu üstüdə oylanış kəmçil bolublu qalmasdın. Onun tacavuzçılıq uruşuqı muamili qilish logikisi hətta 80 nəçil ilgiri Yaponiyanı uruşqı iştirib qoyğan siyasi şəxslə bilən naid oxşib getirdi.
Yaponiya Ayçi Nayasi

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 8 ayının 27 günü Merkez Milletle Hizmeti yığınında kılgan Cumhur Milleti ortak gavdisi inini müstakkemleşni asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatı türütkü buluş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Pamilati ortaq gavdisi ingini mustahkamlashni partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilib, millatlarning ulug' vatanni, Jonghua millatini, Jonghua madaniyatini, Jongo kommunistik partiyasini, Jongocha sotsializmni qat'iylik bilan yuksak darajada qalbdan itirof qilishiga turtki bo'lib, Jonghua millati ortaq gavdisi qurilishini uzluksiz olg'a siljitish shart. To'rtinchidan, to'g'ri Jonghua millati tarixi qarshida ching turib, Jonghua millatiga bo'lgan qalbdan itirof qilish tuyg'usi va ishtiqorlik tuyg'usini kuchaytirish shart. Beshinchidan, millatlarning bob baravar bo'lishida ching turib, millatlarning o'rtaq holda o'z ishiga o'zi ega bo'lishiga, davlat ishlarini boshqarishga qatnashishiga kafolatlik qilib, har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini kafolatlantirish shart. Oltinchidan, Jonghua millatining buyuk ittifoqlik bayrog'ini egiz ko'tarib, millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushini ilgari surish shart. Yettinchidan, milliy rayon avtonomiya tuzumida ching turib va uni mukammallashtirib, partiya markaziy komitetining siyosat farmonlarining ravon bo'lishiga haqiqiy kafolat qilib, davlat qonun nizomlarining yo'li qo'yilishiga haqiqiy kafolat qilib, millatlarning iqtisodni taraqqiy qildirishi, xalq turmushini yaxshilashiga madad berib, o'rtaq taraqqiy qilish, o'rtaq biyishni ishga oshirish shart. 8-dan Jonghua millatining o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, millatlarni qalbi uyushgan, ma'naviy jihatda bir-biriga tayindigan qilib, qalbni mujassamlaydigan, ittifoqlashib ilgirlaydigan qudratli ma'naviy rishti barpo qilish shart. 9-dan millatlarning keng orlishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surib, millatlarning g'oya, e'tiqod, hissiyot, madaniyat jihatidagi ittifoqligi va birligini ilgari surib, bir-biriga hamdam bo'lib, qarindoshlardek yaqin o'tadigan qilish shart. 10-dan millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilishni ching turib, millatlar ishlarini idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamonaviyligini olg'a siljitish shart. 11-dan davlatning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dab, millatlarni vatanparvarlik an'anasiga varislik qilib va uni joriy qildirib, vatanning birligi, davlatning xavfsizligi, jamiyatning muqimligini ongliq qo'g'dash jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. 12-dan partiyaning millatlar xizmatiga bo'lgan rahbarligida ching turib, millatlar masalasini hal qilish, millatlar xizmatini yaxshi ishlash iqtidori va saviyasini o'stirish shart. Partiyamizning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasi, partiyaning millatlar xizmati nazariyasi va amaliyotidagi aql farosatining javhari. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tub qo'llanmasi, butun partiya uni to'liq dal joyida umumiyuzlik egilishi va izchillashtirish shart. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashda Jonghua millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashni partiyaning millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilish kerak. Jonghua millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashda har millat xalqini rohat jafoda billa bo'lish, sharaf nomusda billa bo'lish, hayot mamatda billa bo'lish, taqdir qismatda billa bo'lishdan iborat o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izishga yetaklash kerak. Jonghua millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash millatlarning tub manfaatini qo'g'dashning muqarrar talabi. Jonghua millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlab, davlatning birligi va millatlar ittifoqligini qo'g'daydigan mustahkam ideya sepilini barpo qilib, millatlar davlat xavfsizligi va jamiyat muqimligini birlikda yaxshi qo'g'dagandalar, har xil asabiylik, bo'lgunchilik ideallarining singdirmichiligi, og'dirmichiligiga unumli taqobil turg'ili, har millat xalqining go'zal turmush istagini uzluksiz ishqa oshirg'ili, millatlarning tub manfaatini yaxshi ishqa oshirg'ili, yaxshi qo'g'dig'ili,
Yaxşı ravajlandırıqılı boludu. Jonghua milletin ortak gevdesi inini müstakkemleş, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışının müqərrar təlipi. Jonghua milletin ortak gevdesi inini müstakkemligendilə, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırış davamı da milletlə sahəsi də yüzbiriş ehtimalı bolğan xəvb xətər və xırslağa önümlük taqabıl turğılı. Partiya və dövlətinin gülləb ronaq tepişi, əbədi əmin bolışını mühim ideyəvi kapalətki iqi qılğılı boludu. Jonghua milleti ortaq gəvdisi inini müstəkkəmləş, baravərlik, iştipaqlıq, əmkarlıq, inaqlıq asasıdiki sosialistik millətlə münasibətin müstəkkəmləş və ravajlandırışının müqərər təlipi. Jonghua milleti ortaq gəvdisi inini müstəkkəmləgəndilə, milletlerinin Jonghua milletini anlık halda kalıptın itiraf kılışını küç etkili. Döltümüz milletle münasibeti terakiyatının ideyevi asasını çınıt kılı. Jonghua milletinin kalıptın itiraf kılınış derecesi tekimi yukarı, uyuş küçü tekimi küçlük bolgan tağdır ortak gevdesiga ayınışıga türütkü bolgılı boludu. Jonghua milleti ortak gevdesi inini müstakkemleş, Partiyanın milletle hizmeti de yeni vaziyet yaratışının mukarrar talebi. Devrinin özgürlüğü uygulayıp, milletle hizmetini ortaklığını köpeytiş yönünüşü boyunca yakışılıp, ortaklık bilen parıkını diyalektik birlik keltürgen, millet amili bilen rayon amilini organik birleştürgen de la, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini yakışı, inçke, puhtu işligili boludu. Partiyanın milletle hizmetini icadi terakki kıldırışta, doğrularda çıntırıp, vakti ütkellerini tanışıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini tekimi yakşı kapal etki iyi kılış gerek. Ortaklık bilen parıkının münasibetini doğru ilgileş gerek. Ortaklığını köpeytiş, parıkı hürmet kılış ve onu sığdırış, milletle hizmetinin mühim prinsipi. Jonghua milleti ortak gevdesi ini bilen her kaysi millet ininin münasibetini doğru ilgilep, milletlerini baştan ahır Jonghua milletinin menfaatini birinci orunğa koyuşka yetekleş gerek. Öz milleti ini Jonghua milleti ortak gevdesi iniga boysunuşu ve mulazimet kılışı gerek. Şunun bilen birge, Jonghua milleti ortak gevdesinin umumi menfaatini yakşı işka aşırış ceryanı da milletlerinin konkret menfaatini yakşı işe aşırış gerek. Çoğun hanzuçılık ve yerlik milletçiliknin emmisi Jonghua milleti ortak gevdesi kuruluşu paydasız. Jonghua medeniyeti bilen milletle medeniyetinin münasibetini doğru ilgileş gerek. Milletlerinin münevver en-enevi medeniyeti Jonghua medeniyetinin terkibi kısmı. Jonghua medeniyeti asasi kol. Milletlerinin medeniyeti şah yopurmaqdır. Yıldız teren, gol güçlük bolğandıla, şah yopurmaqla baraqsan ösüdü. Maddi bilen ruhunun münasibetini doğru ilgilep, barlıq ıslahat terakkiyatqa Jonghua milleti ortak gevdesi inini namayan kılıçının ähmiyetini, birlikni qoğdaş, bölgünçilik karıştırışının ähmiyetini, xalıq turmuşunu yaxşılaş, kişiler kalbini mücessemleşinin ehmiyetini sındırış arkalık, Jonghua milletin ortak gevdesini yemirilmez kılış gerek. Jonghua milletin ortak gevdesi inini müstakkemleş, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin tutkası, barlık hizmetini bununla merkezleştiriş gerek. Jonghua milletinin ortak manevi makani kuruluşunu umumüzlük algı sılcıtış gerek. Partiya tarihi, yeni Jonghua tarihi, ıslahat içi bitiş tarihi, sosyalizmin terakkiyat tarihi ügünüş terbiyesi de partimizin yüzyıllık milletle hizmetideki muvaffakiyetlik tecrübelerini çoğunlukla yekünlep, partimizin milletle hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki mühim ideyesini tetkik kılışını çoğunluklaştırıp, zamanevi medenilik terbiyesini küçeytip, medenilik berpa kılış, Kurala ahlak kuruluşu, devri yeni kişilerini yetiştiriş katarlık kuruluşlarını çoğunkuru yolu koyup, her millet ammısını ideyevi karaj, manevi heves,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

gidip bahar geldi. Orman kendi yeşillik pürkendi. Öpüde içilip getgen dalı çiçekleri, Ketmendoğunu öz hüsün cemalı bilen bezigen Leyli kazak ve kokuk gülle. Kuşlarının moğluk navası bu işki yaşka çeksiz bəxtel etdi. Subat bilen Zulbiye, Orman kentinin güzel mənzir

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük dostlar, programımızın almıştırıvatımız. Endi bu dünyada muvaffaqiyet kazanışını oylamaydıgan adam yok. Muvaffaqiyet kazanışını hemimiz ümit kılımız. Muvaffaqiyet kazanış üçün, güzel arzu armallarımızga yetiş üçün, tırışçallıktan başka yana bizde nim buluş gerek digende, irade buluş gerek. Bizde iktidar, talant boğan bilen mu? Eğer onu cari kıldırmasak, emeliyetten tebbiklap ötküzmüsek, bundaq muvaffaqiyetlerge erişimiz kuruq gep kaynıp kaldı. Muvaffaqiyetge eriş üçün kattilik, tevrenmes irade boğandıla andın erişeleyimiz. Bazıla soruşu mümkün, muvaffaqiyet kazınışının sırı ba mı, formulası ba mı? Emeliyette muvaffaqiyet kazınışının hiç kandak alaydı sırı yok. Özümüz erişmekçi boğan nerslerge, zihni kuvvetimiz ne? Bütün barlıqımızda beğişli saqla, netice erişeleyimiz. Şu neticeler bizgi tekimi çeksiz güç kuvvet beğişleydi. Hizmetimizdeki tosalgu, mağlubiyetlerinin sebebini tahlil kılıp, muşunun işçinin paydalık amıllarını tepip çıkarsak, bizine ihtiyaclık boğan tecrübe savaqla bilen teminleydi. Bu hayatlık musabımızda bizine acayip muvaffaqiyetle eriştirdi. Şuna başkaları eğer bombaydı dese, şu bombaydı diyen işlerde mümkünçilikini tepip çıkın. Çünkü adamın tasavvur gücü çeksiz mümkünçilik tolgan buludu. Adamda yemirilmez irade buludurken dünyadaki hem işte mümkünçilik var. Mağlubiyet nimedin buludu diyende boşanlık vazgeçiştin buludu. Siz yol yürüsünüz, menzilgi yıkılavat hemen dep oylan. İş kısınız, şimdi kadem mi kadem ilgirlavat hemen dep kora. Şundak boğandıla şençiniz aşudu. Küş kuvvetiniz urgup, ecir emgikinizin meyvesini köreleysiz. Barlık dostlarımızga muvaffaqiyet yar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

یا کل یا کت. حیاتم دا آخر گچی بولان مسلکا کوزون یسه. حیاتم دا من بادیم. من امید بهم. Ümitsizlensem bir aram bulayım. Çaşlarımın tal tılığa, mınlaçı ümitini çekip, söygü derhimin şahşehini sen üçün yiyip, pekat senin söyüvatım. Hayat gülhane söygü otunu tutaştırıp köydürenmese gerek yok. Barlıkını, barlıkın bilen söyüşke vədi kığan kalbim, söymeyen kalbini Yeretenmesine gerek yok. Ama mağrurluğunu kayırıp koyup sana şunu de. Ya kel, söygün söyle. Ya ket taşla, arkana karma. Lekin söyüş ve söymezlikten çıkarsını durur.

qarşı tərəfkə azraq bolsamı aramlıq bir aləyimiz. İşlərini qılışıb, çarçaşlarını tüvüçüb birəmməsək mə? Çüşünüş arqılıq mehir muhabbetimizini küçəyə itəliyimiz. Şonşundaq bir gəp bağı, çüşünüş yaş son deyilgən. Çüşünüş muhabbetin ən addi ifadının şəkli buluşu mümkün. Biz çüşünüş arqılıq muhabbetini toldurmaz, çüşünüş arqılıq turmuşun güzelliğini tapımız. Düşünüş arkalık her bir günümüzde azadi keyfiyat, hoşallık içinde devam etimiz. Her bir günümüzün güzel buluşu, her bir demlerimizin eslemelik buluşu için

چون با مابسن دیدی کشکیم که عاشق من دیدم صدکن سن دیدی لیکن دوت امس من دیدم نیمش کشین سن دیدی قلبم بلن معامل قلی من دیدم جمجلیختن نیمه تابتیم دیدی özümü çoğunkuru düşünüşünü taptım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgergenimini görürsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginimde çokum vazgeçimen dedim. Ökünmem sen dedi. Ökünüşünü başkalarına kaldırıp koydum dedim. Söyem sen dedi. Söyülmey durup söymey men dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işemmez bulum men dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulumuz. Küçük işlağa hayranı eskaladığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muameli kılalaydıgan her bir işlağa kırışıp kınmasından Belki özümüzü çarçatmaydıgan en dayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenme aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu çağda

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmet radyo alıcıla, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çoğunkır içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Üstelge 4 kişilik tamak rastlangan. Mehmallamı kelip bolup, tamak hanı kireyli dep turgan şu arlıkta, Toşkevich

Kinez Betsy xanımının annağı deydiğan ağzaki gepini ilip kırıp geldi. Kinez Betsy xanım özünün annağını uzatıp baralmaydıqallıq üçün annağı köngül etkan idi. Salametliki yaxşı emes iken, şuna annağı saat 6 yerin bilen 9'nın arlıqı da öyge bir kelip keçini eytipti. Vronuski onun anna bilen körüşmekçi bolgan vaktini anlap, annağı lep bir karap koydu. Anna onun bu karışını sezmigen dek idi. Epsus saat 6 yerin bilen 9'nın arlıqı da şimba baranmaymen, dedi anna meyikidi külüp koyup. Kinez hanım epsunup kaldıgan boldu de. Men mi şu? Siz ihtimal Panti'nin operasyonu köygülü bağmakçı bolovasınız gerek, dedi Toşkeviç. Panti demsiz? Ecep mi yakışık yap kıldınız? Eğer lojudun orun iliş mümkün bolsa çokum barattım. Men hep birey, dep meydisigi urdi Toşkeviç. Şunda kılalısınız sizdin tolu mu minnettar bolattım? Biz bilen tamakta billi bulalım siz? Vronski annanın məxsidinin nemelikini düşünelmey, mürüsünü bilinər bilinməz kötürüp koydu. O bu kinez xenimini nemişka başlap keledu? Nemişka Toşkevişni tamak tutup kaludu? Ademni tekime hayrallık saladığını, nemi üçün Toşkevişni loji ilip berişki buyruydu? Eğer o hazırkı halıtı da Panti'nin operasyonu köygülü basa, o yerde yukur katlamdaki nurgun tonuşlarının közüge çelikmamdı. O oyunga beriş emez, berişini oylaş mı, tesavvurgu sığıdıgan iş mi? Vronski annağı ciddi nezer taşlıvidi, anna onunga ne huşal bolgallıkını, ne ümitsizlen geldikini bilgili bolmaydıgan bir hıl karşı bilen cevaben karap koyup duruyverdi. Tamak vakti da Vronski'ga ne mi kılalaydın digendek yaşvim bilen Toşkeviç'ka nazlına vatkandek bir hıl huşkuy keypiyat işi de oldurdu. Tamak yiyilip bolgan dinkin Toşkeviç loj ufkuşkılı mağdı. Yaşvin tamak çekkili çıkıp getti. Vronski onun kaynidin özünün hocursuğu çüşüp getti. O hocursu da birdem oltırıp yıkıp, yeni yukuruğu çıktı. Anna Parijde tiktürgen, çörsüge mehmel tutulgan, yaksı ken ilingan, sus renglik yipek könlükene kiyip, beşiga ak renglik acayip culalık lent takıp, yüzüge kımmet bahalık tor tartıp, tayyar bolup turgan idi. Bu nersile onun çaknap turgan güzellikini tehimi açgan idi. Siz rastıl uyun köygülü baram siz? Soru de Vronski amal ba onunga karmaslık kıtırışıp. Siz nemiş ki bunçı valla temtirep odukıp gitsiz? Dedi anna onun özüge karmay vatkanından rencip. Ben oyun köygülü basam nemiş ki bommaydıken? O Vronski'nin gepini çüşenmegen de kılattı. Elbette degedek tüzük sebep mi yok? Dedi Vronski kapkını türüp. Men mi şun demekçi? Dedi anna onun sözüdeki mesxırını çüşenmegenge selip ve etir purap durgan pəliyini hiç iş bolmağan dek hatırcam halda kolugu kırgızıp durup. Anna, eytiňa sizge nim boldı? Dedi Vronski, annağa eri öz vaqtıda digenge oxşaş talep buzda. Men de nimini sorap atqanyňyzdy bilenmedim. Oyunga basyňyz bolmaydyganlygyny düşünişiňiz gerek ku ahyr. Nimişki bolmaydyken? Üzem ýalgyz barman demedim go?

Varvara Han kız billa bağmakçı. Kıyımlarımını almıştırıp gelişik etti. Vronski eyran kalgan ve aç kılgan de kıyafette mörlerini kötürüp koydu. Nemi işliğine tekçi bilenmeyi vatam siz? Vronski gepne emdili başlap durattı. Anna var karap diye dek sözlep getti. Bilgim yok. Bilişli mi kalmayım ben? Ben kıga işlerimi kıpuşayman kıpakkan mı? Yak, yak, yak. Hem beni baştan başlaşık doğru gelsin mi? Berber. Hiç nesi özgürmeydi. Bizge, sana, mana mühimi birli nesi? Birbirimizgi muhabbetimiz bağ mı yok? Unundun başkası bika. Biz ne için ayrım turumuz bu yerde? Birbirimiz bilen az uçuruşimiz? Ne için benim uyum bir işim kubanmaydı? Ben seni yakış görmen. Unundun başkası bana gerek emez. Anna, Vronski tegi yetelmeydiğen bir hıl alaydı nezerde, onun karap koyup, Rusça. Eğer sen özgürmegen bolsan, nemiş ki bana tikilip karıyanmay sen? Dedi. Vronski beşini kötürüp, Anna'a karap, onun çırağıydı ve her kaçan bedenigi çip bedi keltirip tiktirdiğen kıyımları içindeki beden güzelliğini gördü. Lekin bugün onundaki o güzellik bilen latafet onun açkını keltirip durattı. Benim hissiyatımda özgürlük buluşu mümkün emez. Bunu siz mi bilirsiniz? Lekin oyunu bağman. Sizden ötünüp kalay. Vronski Fransızca tolımı mulayım sözledi. Ama közlerde bir hıl salkıllık bağıydı. Anna onun sözünü inik anlamadı. Ama közlerdeki salkıllıkını görüp gazap bilen sözlep gitti. Basam ne için bombaydı kalıkını bana çöndürüp versiniz? Basınız sizge Vronski işkilinip toktap kaldı. Hiç düşenmedim. Yaşivin benim abroyumu ziyan yetküzüge adem emez. Varı varamı yaman ayal emez. Ene, umi keldi.

Radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdriyim. Hoziringlarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Hakkını sorayman.
1: Oğlunun bəxti bilen şan şarpının nədligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir qetim dep koyay. Mən hürmetimni kıldığan apam toğırsı da hürmetsizlik bilen undaq keplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehran yok. Mehran fakat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa ömüse.
1: Şunda kıl, hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
2: Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınlar Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Altıncı kısım. Dolly yazını balıları bilen bile Pokrovsik yezisindeki sınlısı Kitty'nin uyudu ötküzmekçi boldu. Özünün korkudaki öylerinin hemisi öğürülüp ketken bolgaçka Levin Erhot'un işkisi ulanı yazda özlerininkigi gelişini eytkan idi. Oblonuski bu planını koş kollap kolladı. Ama özü hizmetim aldıraş. Bolmasa men mi yazını balılarım bilen bile yezidi ötküzgen bolsam oltundek iş bolatdi digendek gepler bilen özürsünü koydu. O Moskova'da kelip, arılap, berip, bir iş kükün türüp geletti. Oblonuski'nin ailesikile hem ulanın balılarının okutkutusudun başka bu yergi mehman bulup kelgenlerinin işçi de yani Kiri Kinez hanımı baydı. O şikikat bulup kalgan tecrübesi yok kızının halıdın haber ilip turmasam bolmaydı digen buruş duygusu bilen kelgen idi. Uladın başka Kitty çet elgi çıkkanda tonuşkan dosti Varinka mu Kitty ergi tekkende kelimen digen vedisi bu içe mehman bulup kelgen idi. Ulanın hemmesi Kitty'nin urktukalları, dostları idi. Gerçi Levin ulanı yakış görsü mü? Ama özünün küçükkeni dünyası bilen turmuş tertipinin, Şerbatskila amillerinin təsiri bilen kalay mı kallışıp keti vatkınıdın azraq əp sunup kalatdı. Bu yıl yazda özünün tukallardın Aksi Koznişev'tin başka hiç kim kelip bakmagan idi. Sürüştürüp kelse Koznişev'ni mu pütülley Levin cemaatidin dep ketkilimi bolmaydı. Koznişev'la evladidin idi. Şuna ailesi de hazır Levilla Roy'i tügep ketip atattı. Uzaktan beri adam yatmay boş durgan öyle de hazır şunçilik köp adam turattı. Bir mi öy boş emesiydi? Her günü tamak vakti da Kiri Graf hanım üstelgi kelip oltırgallarını sanap çıkarttı. 13.si kız nevrisi ya ki oğul nevrisi bulup çıkamdı kar yok. Onunla ayrım üstelde tamak bergüzetti. Öy işlerine tırışıp serem callaştırıp kelip atkan Kitty üçün mü tesb oldu. Toho, kürge, ördek digendek nerslerini tapamendep nurgun avar bolup ketip atattı. Çünkü yazda mehmalla bilen balılanın iştahları olaydı içilip ketip yemeklik yetküzüş kıyım bolup atattı. Mehmalla tamakı olturganda Dolly'nin balıları, balılanın okut kutsi, Varinka kayar gıdır berip mogo terip geledi kallıklarına değişti. Aklının ötkürlüğü ve biliminin köplüğü bilen hemminin hürmetiği sazaver bolgan Koznişev mogo togursudaki gepki arlaşıp hemmini hayran kaldırdı. Menimi billeyip berinla. Men mogo terişini bekme yakış görüme.

Ularının özlerine dikkat kılıp kalgallıkını sezip kalmaslık üçün deru apsığı gep kılgan bolup turup aldı. Tamaktan kiyin Koznishev bir stakan kahveni ilip, derizinin tüyüge kelip, balıla mogo terip kelişki manganda ötüdüğen şik karap olturgaç, inisi bilen bolgan bayıkı parağını davamlaştırdı. Levin aksının yenideki derizi tekçisi de olturattı. Kiti erinin yendi turattı. Onunla birinimi demekçi bulup, ulanın kızıkı yok paranlarının tügüşünü saklap turgan dek görünetti. Öylengeninden kiyen nurgun tarapların özgürüp getipti. Özgergendi mi yakış tarapki özgürüptü? Dedi Koznishev Levin'a. Arkadın kitiyge karap külüp koyup. Onun bu paranlarını hoşyak mayrak kılvatkallıkı inek görünüp durattı. Ama galit paranlarını kıladığan adıtın özgermepti. Kiti, sen bundak öğretursan bulmaydı. Dedi eri onun mehri bilen karap koyup, orundu koyup berip. Anas, sen bilen paranlaşıp oltırdığanga vaktim yok tek kılıdı. Dedi Koznishev, balılanın yugürüp kırışı vatkallıkını körüp yene. Uzun paypak kiyip algan tane, bir sivet bilen Koznishev'nin şilapisini kolu da pulanlatıp, hemminin oldu da yeni çıkıgıtıp, udul Koznishev'ı karap yugürüp keli vatattı. Tane dadıllık bilen Koznishev'nin olduğu yugürüp gelip, dadısınınkigi okşaydıgan çıraylık közlerini çaknatıp durup, onunla şilapisini sundu. Ve kızgın, mulayim külümsürüşü bilen, özünün benvaşlıkını yoşurup, şilapini onun beşiği kigüzüp koymakçı boldu. Varinka saklap durdu, dedi o, Koznishev'nin külüp karışıdın, şunda kılısı boludugallıkını bilgendek, beşiği şilapisini kigüzüp durup. Beşiği appak yağlık teneu algan Varinka serik çitkönlükü bilen işiknin oldu da turattı. Mana mandim, Varvara Andreyevna, dedi Koznishev, stakandaki kahvesini içip etkendin kiyin kol yağlıkı bilen tamakı kutusunu yançukuğu selip durup. Bizden Varinka kandak çıraylı kızı? Dedi Kitty, Koznishev ornudun turup manganda, erge Koznishev anlığı dek kılıp. Bu gepne onun maksatlı kılgallıkı enik idi. O şunçilik çıraylık, çıraygımas lata pütüço teke, Varinka. Kitty onu çakırdı. Sile tügmen tereptik ormanı baram sile? Biz mi kaynınladın barımız? Kiti, sen üzerinin kandak ahvalı iş geldiğini unutup gelivadı sen. Dedi, Kiri Kinez hanım oldurap işinin olduğu kelip. Bundak vakıraş sana yakmaydı. Varinka, Kiti'nin avazını ve opsının onu ayıplap diyen geplerini anlap, yengil desep Kiti'nin olduğu geldi. Onun hareketinin çabdesti ki, közlerinin çaknap, menzillerinin kızırıp keti vatkallıkı, könlüde allı kandak bir ehvalının yüzberi vatkallıkını körüstüp duru vatattı. Keti onun kandak ehval işgeldikini biletti, hem onun her bir hareketige dikkat kılıp keli vatattı. Şu turkuda, onun hudu ormanda, zor bir işinin yüz berdi kallıkını könlü tuyup turu atkan dek, dostluğu bəxt diləp çakırgını idi. Varinka, eğer bugün sende bire iş yüz berdi kan bolsa, mən şünçilik hoşal bolattım, dedi o, dostunu söyüp durup, boş avazda. Siz mi biz bilen bili baram siz? Dedi Varinka, uyulup turup, Levin'a, Kitty'nin özüge nemi digerlikini anlamağın kısılıp. Hem ben silah bilen haman gıcı billi berip, şu yerde kalayım ben. Üyed nemişin ba? Sordu Kitty.

Yeni sete bağa ar bulanı körüp, onun pulunu hesaplı tıp kelimen. Özan nerede bulu sen? Balkonda.

0: Yok. Tan terbiye azimatları batırlık bilen ilişti.
1: Topni 4-3 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi. Hep belli.
0: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
2: Burma mıhtın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki sene boyumları.
0: Devletin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
2: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
0: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jungo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jungoça zamani vilaştırışta Jungoça usul bilen gayret kılıp işleydi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.